0: devam ediyor. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melik Gazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
1: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızın gölgesi altında bu sürekliliğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hemşehrilerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir araya gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
0: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melik Gazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
2: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarlar nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
0: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomi politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
0: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
7: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bugünleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hep şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur etkinliğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini göremeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri, kaynaşıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanlarımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyi Sedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna, vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radar Akustik.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Radyo Radar 91.8.

girilir büyür ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli gelir oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü, sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı," dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Komu ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, "Engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir," dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur ettiğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri kaynaşıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize
1: yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızın gölgesi altında huzur ekibinde bir arada bulunmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonla hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri, kaynaşıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanlarımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey'i Sedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna, vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açıyoruz şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda her şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızın gölgesi altında huzur etkinliğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hemşehrilerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna, vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İpak üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
6: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bugünleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur ettiğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini göremeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri kaynaşıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrimize teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna, vakit geçir, kendine

0: Tatminiyet komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası. Bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İpak üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bugünleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur ettiğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini göremeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri kaynaşıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna, vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası. Bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İpak üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bugünleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü, sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hep şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur etkinliğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerin

0: İl Başkanlığı'nın arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melik Gazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
1: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
0: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum, dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
0: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açıyoruz şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan Engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, Engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur ekibinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini göremeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna, vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden Türk firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İpak üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Baba, bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı," dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, "Engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir," dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda her şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızı gölgesi altında huzur etkinliğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hemşehrilerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir araya gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır," dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: "Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse çok yanlış

0: İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
1: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
0: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8. Thank you.

Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıolan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Dur.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara tercih yaparken ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik yeni programları dikkate almalarını önerdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda hesap sahiplerine temin ederek dolandırıcılık gelirlerinin nakit çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Çiftçi, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini belirtti. Akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Heras eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda kampı ilk antrenmanla başladı. Arjantin'de taraftarlar UEFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Milli sporcular Slovenya'da düzenlenen Central Europe Countries Junior Meet yüzme şampiyonasında toplam 27 madalya elde etti. Şampiyonada erkekler 194 puanla birinci, kadınlar 111 puanla dördüncü, genel klasmanda birinci oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Nokta.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. ABD ordusunun Orta Doğu ülkelerindeki üssüne İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı öne sürüldü. İran basını ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatacağını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.278'e çıktı. İran basınında Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeye geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi. İngiltere Kralı 3. Charles tarafından dün hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinede görev alacak bakanları açıklamaya bugün de devam etti. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail'in gün içinde Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle ABD'de benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesine ulaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara tercih yaparken ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik yeni program dikkate almalarını önerdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen operasyonda hesap sahiplerini temin ederek dolandırıcılık gelirlerinin nakit çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Çiftçi, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faalet gösterdiğini belirtti. Akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Heras eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda kampı ilk antrenmanla başladı. Arjantin'de taraftarlar UEFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Milli sporcular Slovenya'da düzenlenen Central Europe Countries Junior Meet yüzme şampiyonasında toplam 27 madalya elde etti. Şampiyonada erkekler 194 puanla birinci, kadınlar 111 puanla dördüncü, genel klasmanda birinci oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. ABD ordusunun Orta Doğu ülkelerindeki üssüne İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı öne sürüldü. İran basını ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatacağını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5278'e çıktı. İran basınında Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeye geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi. İngiltere Kralı 3. Charles tarafından dün hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinede görev alacak bakanları açıklamaya bugün de devam etti. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail'in gün içinde Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle ABD'de benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesine ulaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: şehrinde. Vizyon İnşaat Güvencesi ile hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara tercih yaparken ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik yeni programları dikkate almalarını önerdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda hesap sahiplerini temin ederek dolandırıcılık gelirlerinin nakit çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Çiftçi, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faalet gösterdiğini belirtti. Akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Heras eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda kampı ilk antrenmanla başladı. Arjantin'de taraftarlar UEFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Milli sporcular Slovenya'da düzenlenen Central Europe Countries Junior Meet yüzme şampiyonasında toplam 27 madalya elde etti. Şampiyonada erkekler 194 puanla birinci, kadınlar 111 puanla dördüncü, genel klasmanda birinci oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. ABD ordusunun Orta Doğu ülkelerindeki üssüne İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı öne sürüldü. İran basını ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatacağını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5278'e çıktı. İran basınında Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeye geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi. İngiltere Kralı 3. Charles tarafından dün hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinede görev alacak bakanları açıklamaya bugün de devam etti. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail'in gün içinde Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle ABD'de benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesine ulaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ajet, dün gerçekleştirilen 570 uçuşta 101.545 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 altın basılırken 6.222.610 adet de çeyrek zinet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle risk iştahı törpülemeye devam ederken Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %36,65, aylık bazda %0,44 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma ve destek programının süresini 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı, Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 9,48 dolara yükseldi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,20, euro 53,94, gram altın 6131, çeyrek altın 10.051 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı

0: ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol kapsamında denetimli serbestlik kapsamındaki imza işlemlerinde dijital sisteme geçildi. Manuel ve dosya tabanlı uygulamaların yerini alan denetimli serbestlik sistemi biyometrik doğrulama teknolojisiyle hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası 8 ilçe başkanı görevden alınarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Kayseri Spor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında günü tek idmanla tamamladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Samsun'a aile ziyaretine gittiği iddia edilen Kayserili aile, bindiği teknede alabora oldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu'nun saldırıya uğraması hakkında açıklamalarda bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Burada il başkanımıza fiili saldırı olmuştur. Feriş dahi olsa bile bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Biz şiddeti lanetliyoruz. Biz kavganın bu ülkenin dışına itilmesi inancıyla siyaset yapıyoruz. Eli değil, dili ve aklı kullanmak zorundayız. Hala elini kullanmaya çalışan insanları buradan uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın," dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara tercih yaparken ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik yeni program dikkate almalarını önerdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen operasyonda hesap sahiplerine temin ederek dolandırıcılık gelirlerinin nakit çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Çiftçi, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini belirtti. Akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Heras eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda kampı ilk antrenmanla başladı. Arjantin'de taraftarlar UEFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Milli sporcular Slovenya'da düzenlenen Central Europe Countries Junior Meet yüzme şampiyonasında toplam 27 madalya elde etti. Şampiyonada erkekler 194 puanla birinci, kadınlar 111 puanla dördüncü, genel klasmanda birinci oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. ABD ordusunun Orta Doğu ülkelerindeki üssüne İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı öne sürüldü. İran basını ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatacağını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5278'e çıktı. İran basınında Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeye geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi. İngiltere Kralı 3. Charles tarafından dün hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinede görev alacak bakanları açıklamaya bugün de devam etti. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail'in gün içinde Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle ABD'de benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesine ulaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ajet, dün gerçekleştirilen 570 uçuşta 101.545 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 altın basılırken 6.222.610 adet de çeyrek zinet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle risk iştahı törpülemeye devam ederken Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %36,65, aylık bazda %0,44 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma ve destek programının süresini 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı, Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 9,48 dolara yükseldi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,20, euro 53,94, gram altın 6131, çeyrek altın 10.051 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 7426. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 9065. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 51 68. Kiraz Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352

0: 0-391-96. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-326-62-62.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol kapsamında denetimli serbestlik kapsamındaki imza işlemlerinde dijital sisteme geçildi. Manuel ve dosya tabanlı uygulamaların yerini alan denetimli serbestlik sistemi biyometrik doğrulama teknolojisiyle hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası 8 ilçe başkanı görevden alınarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Kayseri Spor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında günü tek idmanla tamamladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Samsun'a aile ziyaretine gittiği iddia edilen Kayserili aile, bindiği teknede alabora oldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu'nun saldırıya uğraması hakkında açıklamalarda bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Burada il başkanımıza fiili saldırı olmuştur. Feriş dahi olsa bile bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Biz şiddeti lanetliyoruz. Biz kavganın bu ülkenin dışına itilmesi inancıyla siyaset yapıyoruz. Eli değil, dili ve aklı kullanmak zorundayız. Hala elini kullanmaya çalışan insanları buradan uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın," dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara tercih yaparken ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik yeni program dikkate almalarını önerdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen operasyonda hesap sahiplerini temin ederek dolandırıcılık gelirlerinin nakit çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Gülistan Doku soruşturmasında 5 yılda eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Çiftçi, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faalet gösterdiğini belirtti. Akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Heras eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda kampı ilk antrenmanla başladı. Arjantin'de taraftarlar UEFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Milli sporcular Slovenya'da düzenlenen Central Europe Countries Junior Meet yüzme şampiyonasında toplam 27 madalya elde etti. Şampiyonada erkekler 194 puanla birinci, kadınlar 111 puanla dördüncü, genel klasmanda birinci oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
6: Son bakışın, bana son gülüşün, hiç aklımdan çıkmıyor. Başkasında bulur muyum derken her şey bir anda darmadağın oluyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2023 yılına gideceğiz.

2 Ocak 2023. Danıştay'ın oy çokluğuyla aldığı kararla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti. 3 Ocak 2023. Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı. 5 Ocak 2023. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı hesabının bloke edilmesine karar verdi. 2 Şubat 2023. Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsveç, İtalya ve İsviçre, İstanbul Başkonsolosluklarını güvenlik nedeniyle kapatmıştı.

6 Şubat 2023. Kahramanmaraş'ta 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde ve bu ana şoktan yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te merkez üssü Ekinözü ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerden sonra bölgede en büyüğü 6.7 olmak üzere 34 bin artçı deprem meydana geldi. Depremlerde Türkiye'de yaklaşık 50.500 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 107.204 kişi ise yaralandı. 7 Şubat 2023. Türkiye'de 10 ilde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden dolayı 3 ay olağanüstü hal ilan edildi. 20 Şubat 2023. Saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi. 27 Şubat 2023. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. AFAD, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

5 Mart 2023. Millet İttifakı üyesi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine tepki olarak ittifaktan ayrıldı. Ancak bir gün sonra bu kararından vazgeçerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. 7 Mart 2023. 6 siyasi partinin ittifakıyla kurulan, kamuoyunda altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı, yapılacak seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediğini açıkladı. 10 Mart 2023. Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Mart 2023. Adıyaman Şanlıurfa sel felaketinde Şanlıurfa'da 17, Adıyaman'da 4, toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

alışırım. 30 Mart 2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararı aldı. 1 Nisan 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu kararını imzaladı ve onayladı. 10 Nisan 2023 Dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. 17 Nisan 2023 İstanbul Finans Merkezi hizmete açıldı. 20 Nisan 2023 Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırmaya başlandı.

26 Haziran 2023. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 26 Nisan 2023. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt getirilerek santral nükleer tesis statüsüne kavuştu. 2 Mayıs 2023. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES hizmete açıldı. 3 Mayıs 2023. 14.476 metre uzunluğuyla dünyanın 3. Avrupa ve Türkiye'nin en uzun tüneli Zigana Tüneli hizmete açıldı. 6 Mayıs 2023. Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun asker uğurlayan kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

14 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turu ve genel seçimler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday %50'lik oranı geçemeyince seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli oyların %52.18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 3 Haziran 2023. 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni gerçekleştirildi ve akşam saatlerinde de yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bütün bakanlar değiştirildi. 10 Haziran 2023. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan makine ve kimya endüstrisi fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2023. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Voleybol Kadınlar Milletler Ligi şampiyonu oldu. 7 Ağustos 2023. Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 12 kişi de yaralandı. 22 Ağustos 2023. Çanakkale'de başlayan bir orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü. Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı, 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Şehir merkezine yaklaşan yangın sebebiyle Çanakkale Boğazı da trafiğe kapatıldı.

1 Ekim 2023. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde HPG tarafından canlı bomba eylemi düzenlendi. Olayda 2 polis yaralandı. 5 Kasım 2023. 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sonucunda Özgür Özel partinin yeni genel başkanı seçildi. 28 Aralık 2023. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 60

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ajet, dün gerçekleştirilen 570 uçuşta 101.545 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 altın basılırken 6.222.000

0: gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 9,48 dolara yükseldi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 47,20, euro 53,94, gram altın 6131, çeyrek altın 10.051 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Nöbetçi Eczaneler.
2: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 90 65. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 51 68. Kiraz Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 513 31 96. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 62 62.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol kapsamında denetimli serbestlik kapsamındaki imza işlemlerinde dijital sisteme geçildi. Manuel ve dosya tabanlı uygulamaların yerini alan denetimli serbestlik sistemi biyometrik doğrulama teknolojisiyle hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası 8 ilçe başkanı görevden alınarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Kayseri Spor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında günü tek idmanla tamamladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Samsun'a aile ziyaretine gittiği iddia edilen Kayserili aile, bindiği teknede alabora oldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu'nun saldırıya uğraması hakkında açıklamalarda bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Burada il başkanımıza fiili saldırı olmuştur. Feriş dahi olsa bile bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Biz şiddeti lanetliyoruz. Biz kavganın bu ülkenin dışına itilmesi inancıyla siyaset yapıyoruz. Eli değil, dili ve aklı kullanmak zorundayız. Hala elini kullanmaya çalışan insanları buradan uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın," dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Üniversitesi eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1. sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Özgür Özel, il başkanlarımızla yarın seçilmiş parti meclisimiz ve MYK'mızla ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni parti kuruyoruz dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel de bulunuyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı cevap anahtarları ve aday cevaplarını erişime açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Haç kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hacı adayı katılacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Heras eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda kampı ilk antrenmanla başladı. Arjantin'de taraftarlar UEFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Milli sporcular Slovenya'da düzenlenen Central Europe Countries Junior Meet yüzme şampiyonasında toplam 27 madalya elde etti. Şampiyonada erkekler 194 puanla birinci, kadınlar 111 puanla dördüncü, genel klasmanda birinci oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Kültür Panorama.
5: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celalettin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumelihisar'ı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'sa devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Prost, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı, temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile doğu-batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironiyle ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
0: Kültür Panorama.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. ABD ordusunun Orta Doğu ülkelerindeki üssüne İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı öne sürüldü. İran basını ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatacağını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5278'e çıktı. İran basınında Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeye geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi. İngiltere Kralı 3. Charles tarafından dün hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinede görev alacak bakanları açıklamaya bugün de devam etti. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail'in gün içinde Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle ABD'de benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesine ulaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ajet, dün gerçekleştirilen 570 uçuşta 101.545 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 altın basılırken 6.222.610 adet de çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle risk iştahı törpülemeye devam ederken Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %36,65, aylık bazda %0,44 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma ve destek programının süresini 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı, Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 9,48 dolara yükseldi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,20, euro 53,94, gram altın 6131, çeyrek altın 10.051 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin Kumandanlığı, Zaptiye Nazırlığı, İşkodra Valiliği ve Tophane Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşanın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Nöbetçi Eczaneler.
2: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 7426. Dünya Eczanesi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol kapsamında, denetimli serbestlik kapsamındaki imza işlemlerinde dijital sisteme geçildi. Manuel ve dosya tabanlı uygulamaların yerini alan denetimli serbestlik sistemi, biyometrik doğrulama teknolojisiyle hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri İl Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası 8 ilçe başkanı görevden alınarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın

0: gurur kaynağıdır, dedi. Kayseri Spor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında günü tek idmanla tamamladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Samsun'a aile ziyaretine gittiği iddia edilen Kayserili aile bindiği teknede alabora oldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu'nun saldırıya uğraması hakkında açıklamalarda bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Burada il başkanımıza fiili saldırı olmuştur. Feriş dahi olsa bile bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Biz şiddeti lanetliyoruz. Biz kavganın bu ülkenin dışına itilmesi inancıyla siyaset yapıyoruz. Eli değil, dili ve aklı kullanmak zorundayız. Hala elini kullanmaya çalışan insanları buradan uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın," dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Üniversitesi eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1. sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Özgür Özel, il başkanlarımızla yarın seçilmiş parti meclisimiz ve MYK'mızla ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni parti kuruyoruz dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel de bulunuyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı cevap anahtarları ve aday cevaplarını erişime açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Haç kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hacı adayı katılacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar. Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geleceğe mektup yazma, güzel sözlerle, güzel düşüncelerle, yapılan güzel işlerle geleceğe ufak notlar bırakmaya, belki örnek olmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce şu anda bizi 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından takip eden, kayserim.net YouTube kanalından takip eden sevgili dostları en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Gününüz güzel, bereketli olsun inşallah. Bu hafta kadın ve aile üzerine, geleceğin neslin inşası üzerine konuşacağız. TÜKVA Kadın ve Aile Koordinatörü genç bir hanımefendi Nisa Nur Durna hanımefendi misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Biz Kayseri Aile Platformu olarak da gerek Kayseri'de yaptığımız böyle saha araştırmalarında gerek Büyük Aile Platformu olarak belki Türkiye'mizdeki teşkilatı kurulmuş birçok aile platformumuzda sahadaki incelemelerimizde gördük ki kadın ve aile gelecekle alakalı çok önemli. Evet. Ve biz bugün onun üzerinden hangi konuları atlıyoruz? Hangi konuları doğru yapıyoruz? Nelere ihtimam göstermemiz lazım? Belki onlarla alakalı doğru bir konuk olduğunuza inanıyorum. O bakımdan da teklifimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım isterim. Nisa Nur Durna kimdir? Neler yapmıştır? Kısaca onlardan bahsederek başlayalım isterseniz.
1: Ben de teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Sağ olun.
1: Nisa Nur Durna, 27 yaşındayım. Genç bir başkanım, kadın aile başkanıyım. Siyaset bilimi ve kamu yönetim mezunuyum. Çocuk
0: çok güzel.
1: Gelişimciyim.
0: Çok güzel.
1: Gazeteciliğe merakım var. Onu da açık üniversiteden okuyorum.
0: Hani ikinci bir üniversite.
1: Evet, ikinci bir üniversite
0: harika.
1: Olarak okuyorum. Spor yönetimi bölümünü okuyorum. Mesleğim aslında işaret dili eğitmenliği. İşaret dili eğitimini yapıyordum. Şu an ara verdim. Bu şekilde gönüllülükle devam ediyorum. Uzun yıllardır gönüllü çalışmalarda bulundum. Birçok STK'da görev aldım. Şimdi de TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü olarak görevde devam etmekteyim.
0: Çok güzel. Buralı mısınız başkanım?
1: Yok, Sivaslıyım aslında. Doğma büyüme
0: Kayseri'lisiniz. Ne güzel, ne güzel. Ve bugün Nisa Nur Hanım'ın kendi ifadesiyle de gördük ki kıymetli başkanım aslında birçok bileziği koluna takmış. Bunları inşallah hayatta uygulama alanlarını güzel bulursunuz.
1: İnşallah.
0: Ve inşallah bu tecrübeleri aktarmak çok önemli.
1: Evet.
0: Onunla alakalı da güzel bir yerdesiniz. TÜKVA'mız neler yapıyor? Kadın aile koordinatörlüğü olarak sizin başkanlığınıza Kayseri'mize nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dinleyicilerimize onu da duyuralım inşallah.
1: Tabii. TÜGVA Eğitim Vakfı olduğu için önceliğimiz eğitim.
0: Evet.
1: Onun üzerinde ortaokul birimimiz var, lise birimimiz var, üniversite birimimiz var, teşkilatlarımız, çalışma grubumuz var, destek proje grubumuz var ve son olarak da kadın aile.
0: Evet.
1: Bu platformumuzda da kadın aile olarak biz hünerhane programlarımızı yapıyoruz.
0: Hünerhane programı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Atölye şeklinde yapıyoruz. Atölyelerimizde hani spor olarak yapıyoruz. Bunu dikiş nakış atölyeleri yapıyoruz. Yabancı dil kurslarını yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Hünerhane küçük bir atölye şeklinde.
0: Rağbet nasıl başkanım?
1: Rağbet güzel. Hanımlar seviyor, beğeniyor. Şimdi spor eğitimine başladık. Sporda step yapıyoruz. Aerobik çalışması yapıyoruz. Son olarak da zumba çalışması yapacağız.
0: Zumba çalışması.
1: Evet, zumba.
0: Nasıl bir çalışmadır?
1: Zumba nasıl bir çalışma? Dans üzerine figürlerle oluşan. Kadınları hem böyle nasıl desem spor.
0: Yani biraz, hareketlendirmeye
1: aynen,
0: çalışıyoruz.
1: Hareketlendirme, hani spora teşvik etme aslında bizim niyetimiz. Evet. Çünkü kadınları biliyorsunuz hani evde temizlik yapıyoruz. Hani çocukları büyütüyorlar. Hani kendilerine biraz daha ne yapabilirler sosyal açısından hani sporlara falan teşvik etmek istiyoruz.
0: Evet. Aslında siz anlatırken şu dikkatimi çekti. Biz de diyoruz ki bu sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çok bahsediyoruz. Özellikle dijital platformlar.
1: Evet.
0: Orada kadınlarımızı, kızlarımızı, gençlerimizi gerçekten olumsuz etkileyen çok mekanizma var. Bununla alakalı biz aile platformu olarak temiz ekran, işte ekranda kirliliğe dur de gibi kampanyalar yaptık. Sizin bu yaptığınız güzel çalışmalar Aslında oradan uzaklaşılıp insanlara daha üretken, evet, efendim söyleyeyim daha aktif, özellikle kadınlarımızı belki o dedikodunun efendim söyleyeyim içinden uzaklaşmak adına da çok kıymetli olarak görüyorum.
1: Evet. Aslında bizim Hünerhane'de de ikinci olarak kadınları böyle bir araya getiriyoruz. Hani komşuluk aşısı yapmış gibi yapıyoruz.
0: Unutmaya yüz tutmuş.
1: Aynen, bir de hani gün gibi yapıyoruz. Hani diyoruz ki kek, poğaça vesaire bir şeyler getirin, hadi hep birlikte yapalım. Hani çayımızı kahvemizi alıyoruz. Kadın aile odamızda oturup hem yemek yiyerek hem de konuşarak, dertleşerek hem de etkinliklerimizi yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletiyoruz.
0: Aslında çok mantıklı hocam, ne güzel. Çünkü gerçekten o konuştuğumuz konularda itinalı seçiliyordur mutlaka sizin tarafınızdan. Çünkü üzerine konuşulması gereken çok ehemmiyetli konular var. Aile gibi, aile bütünlüğü gibi, iletişim gibi. Onların konuşulduğu bu ortamları oluşturduğunuz için sizi ayrıca tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki,
1: ben de.
0: Peki bu ne kadar süredir bu görevdesiniz, bu başkanlığını yürütüyorsunuz?
1: Bir sene.
0: Bir sene.
1: Çıkmadayım.
0: Önemli bir zaman. Bu bir sene içerisinde sizi etkileyen, böyle hafızanızda yer almış bir anı var mı?
1: Aslında çok var.
0: Çok vardır.
1: Çünkü biz etkinliklerimizde hani diyorum ya, bu biraz bizim için hani psikoloji için de mesela çok çok iyi oluyor. Hani dikiş nakış yaparken orada dertleşiyoruz, konuşuyoruz ama hani yeni yeni gelen kadınlardan bir tanesini anlatabilirim. Hanımefendi geldi, programı yaptık. Hani o gün de biraz dertliymiş galiba. Öyle hani geldiğinde, oturduğunda konuştuk. Konuştuktan sonra çıktığında dedi ki, hani ben yalnız değilmişim dedi. Hani böyle konuştu, içini ferahlattırdı.
0: Evet.
1: Hani kendisini değerli hissetti ve bu benim çok çok hoşuma gitti. Hani dedim ki tamam, biz faydalı oluyoruz. Hani kadınlar geliyor, derdini anlatıyor, etkinlik yapıyor. Hani boş göndermiyoruz.
0: Tamam.
1: Bu yönden benim çok çok hoşuma gitti.
0: Çok çok önemli de güzel de bir anekdot.
1: Evet.
0: Çünkü kıymetli başkanım, gerçekten insanların bir kendini değerli hissetmeye ihtiyacı var. Çünkü biz kırılganlıklarımızın arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Efendim söyleyeyim, küslüklerin çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanın böyle kendini değersiz hissettiği çok ortam veya ilişkiler oluyor. Bir, bu açıdan kendi değerli hissettirmek açısından çok önemli. İkincisi de derdin sadece bizde olduğunu görüyoruz. Bugün belki büyüklerimizin bize sıklıkla tavsiye ettiği hastane ziyareti yapın.
1: Evet.
0: Niye hastane ziyareti yapın diyor. Orada çünkü derdinin aslında herkeste olduğunu veya daha büyük dertlere sahip olan insanları görmek, evet, bir nevi motivasyon ve rehabilite gibi bir durum. Siz onu da sağlamış oluyorsunuz böyle bu etkinlikleri.
1: Aslında bu dediğiniz bizim diğer aile buluşmaları, yani normal ziyaretler yaptığımızda, hastane ziyaretlerimiz, muhabbet,
0: evet,
1: sohbet programlarımız.
0: Harika.
1: Aslında sadece Hünerhane değil, birçok birimlerimiz, evet, var. Hani etkinliklerimiz var. Hani kısa kısa isterseniz anlatayım
0: çok,
1: onları.
0: Çok mutlu oluruz başkanım.
1: Muhabbet sohbet programımızda hani iki gruba ayrılıyor. Bir, dini sohbetler olarak hani 41 Yasin hatimlerimiz oluyor. İlahiyatçı hocalarımız geldiğinde mesela bir ayet seçiyoruz. O ayet bize ne anlatıyor? Ne anlamamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim ayetlerini. Hani Arapça okuyoruz. Buna ekstra olarak Türkçe çevirilerle mesela ne anlamamız gerektiğini, bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz.
0: Mealini, tefsirini de.
1: Tefsirini
0: ne, bu de ayet abi, bize, Allah burada, evet, bize ne murad etmiş, ne,
1: evet,
0: söylemiş. Çok kıymetli. Manevi eğitim çok.
1: Ekstra olarak muhabbet sohbetin ikinci versiyonu da kişisel gelişim olarak ele alıyoruz. Psikologlarımız, aile danışmanlarımız, hani bunlarla birlikte hani kadınlarımıza daha iyi geliştirebilecek hani metotlar seçip onlara yönlendirmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Bu gibi faydalı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde aile ziyaretleri yapıyoruz. Şehit ailelerimiz, bizi bekleyen çok şehit ailemiz var bayramlarda vesaire. Arıyoruz, hatta biz aramadığımız zaman kendileri arıyor, niye ziyaret etmiyorsunuz bizi diyerek böyle dönüşler oluyor. Elimizden geldiğince hani o ailelerimize de faydalı olmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, ellerini öpüyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Aynı şekilde aile buluşmaları, veli okulu projemiz var. kapsamlı Türkiye genelinde bir veli projemiz var. Bu projemizde de 8 başlık üzerinden ilerletiyoruz. Okullarımızda hani velilerimize aile içi iletişim konusunda bilgiler veriyoruz. Ondan sonra nasıl beslenmesi gerektiğini, ergen bir çocuğun neler yaptığını, hani bunlarla ilgili akran zorbalığı günümüzde çok çok fazla olan bir yani karşılaştığımız durum. Akran zorbalığı üzerinden hani çocuklar yani çocuklarla nasıl ilgilenmeleri gerektiğiyle evet. ilgili konuşmalar yapıyoruz, bilgiler paylaşıyoruz. Bu şekilde yürüttüğümüz bir proje. Aslında çok sevilen de bir proje Veli Okulu. Şimdi tekrardan yeniden başlattık. Yaz okullarımızla birlikte devam ettirtiyoruz.
0: Evet. Bu Perşembe'de inşallah birlikte evet. olacağız. Evet, Mehmet Dedeman Ortaokulu'nda. Evet. Veli Okulu gerçekten TÜVVA'mızın bu anlamda yaptığı çok değerli bir buluşma. Buradan belki sesimize, programımıza hitap tesadüf eden kıymetli takipçilerimize de söyleyelim. Bu tip programları bir yük olarak görmesinler. İstifade edecek güzel sözlerin söylendiği, belki farkında olmadığımız ama hatalı davrandığımız bir şeylerin farkındalığının oluştuğu ve TÜKVA'nın öncülüğünde yapılan çok güzel bir program. Okulunuza tesadüf ediyorsa kıymetli veliler, buraları ihmal etmeyin diye de böyle bir dip anekdot verelim inşallah. Evet.
1: Aile buluşmaları oluyor, pikniklerimiz oluyor, kahvaltı programlarımız evet. oluyor. Hani kadınlara ne kadar faydalı olabilirsek.
0: Evet. Hani aslında topluma faydalı oluyorsunuz.
1: Aynen, topluma başkanım. Daha çok.
0: Çünkü anlattığınız bütün bu organizasyonlarda benden bize geçiş var. Evet. Şimdi bize şu anda yaşadığımız dünyanın, zamanın dayattığı ben psikolojisi, yalnızlık psikolojisi, bireyselleşme tehlikesi. Biz bunu birçok programda işliyoruz. Gerçekten önemli bir tehdit ve bütün programlarda toplu programlardan bir araya gelmekten bahsediyorsunuz. Evet. Belki en çok ihtiyacımız olan ve kaybetmeye yüz tutmuş, aman kaybolmasın diyeceğimiz bir şey. Bu tip sosyal programların çok önemli. Sadece kadınlara değil, kadınların yetiştirdiği ailelere, çocuklara, gençlere de hitap ediyorsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden de çok kıymetli.
1: Şimdi projelerimizi beğeniyorlar. Hani evet. kadınlarla yapıyoruz. Evet. Bu sefer gençler istiyor. Gençler bizde evet. de bir workshop programımız oluyor. Hani diğer ekipler de diyor ki biz de katılabilir miyiz? Hani onlar da geldiğinde vakfımıza, onları da hani diyoruz ki hadi gelin yapın.
0: Çok güzel.
1: Bu sefer erkeklerden de katıyorsunuz, de dönüşler değil mi? Oluyor.
0: Evet, işin içine katıyorsunuz. Evet. Sorumluluk veriyorsunuz.
1: Sorumluluk veriyoruz.
0: Çok tatlı.
1: Şimdi eşler de mesela istiyorlar programa katılmayı. Hı-hı. Onlarla da bir tesbih workshop'u denemeye başlayacağız. Allah nasip ederse.
0: Tamam, çok
1: İlk güzel. Erkeklerle de onu yapacağız. Onu düşünüyoruz. Çünkü bu sefer diyorlar ki hani kadınlara var, kızlara evet. var. Erkeklere evet. niye yapmıyorsunuz?
0: İnşallah rağbet olur. Çünkü önemli bir alan. Bu alanda çalışmanızı biz de merakla bekliyoruz doğrusu.
1: İnşallah siz de bekleriz hocam.
0: İnşallah. Şimdi genç bir hanımefendi olarak şu soruyu da sormak istedim. Kadın denildiğinde çoğu zaman çalışma hayatı konuşuyor. Hani güçlü kadın dediğimizde çalışma hayatı konuşuluyor. Genelde karşımıza başlık olarak öyle çıkıyor ama siz kadının toplumdaki en büyük dönüştürücü gücünü nerede görüyorsunuz? Kadın deyince aklımıza hani kadın çalışmaları yaptığınız için o dönüştürücülüğü, o gücü ilk nerede görüyorsunuz hocam?
1: Ailede görüyorum.
0: Ailede mi? Önce
1: aile.
0: Anne.
1: Aynen.
0: Anne bu çok kıymetli değil
1: Çünkü
0: mi?
1: Çünkü annenin sevgisi, merhameti, hani dost doğruluğu, dik duruşu bile o çok çok etkiliyor. Ben ona inanıyorum, onu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Siz evet. de aynı şekilde düşünüyorsunuz tabii.
0: Çok genelde böyle. Aslında genelimizde böyle şu. Biz genelde aile platformu olarak gittiğimiz yerlerde bu vurguyu da yapıyoruz. Çalışma hayatını çok önemli buluyoruz.
1: Evet.
0: Ve kadının istihdamda yeri olması gerektiğine inanıyoruz.
1: Evet.
0: Kendine yakışan güzel işlerde kadın en iyi öğretmendir. Evet. Tarih boyunca da Hazreti Hatice validemizden bugüne gelmek üzere birçok kadının sosyal hayattaki önemi ve yerine ait söylenecek çok şey var.
1: Evet.
0: Bununla birlikte ihmal edilen bir şey belki de kadının anne rolü diye düşünüyorum evet. başkanım katılırsanız. Çünkü aile 10 yılında karşımıza çıkan bir raporda söylenen istatistik anne olmayı ihmal ettiğimiz için demografik dengenin hızla değişmeye yüz tutacağı ve çok yakın gelecekte tüm dünyada ve özellikle de Türkiye'de yaşayacağımız bir demografik sıkıntı olacak. Artık ailedeki büyüme oranının, kadındaki doğurganlık oranının ve anne olma isteği ve özelliğinin azalması neticesinde çok yakın bir tarihte, hı hı, ki bunu belki çocuklarımız görecek ama torunlarımız mutlaka görecek eğer bu konuda bir gelişme olmazsa, hı hı, yaşlı nüfusun artacağı, popülasyonun yaşlı olacağı ve nüfusun azalacağı ve bu yaşlı nüfusa bakacak genç nüfusun olmayacağı bir hakikat. Yani bu, evet, varsayım olmakta da dışarıda. Bu yüzden bu sizin de böyle düşünmenizi çok kıymetli buldum yani vurgular.
1: Peki bu şeyden kaynaklanıyor olabiliyor mu? Hani kadınlara yüklenen bir rol var. Hani çok iyi bir anne olma rolü, çok iyi bir çalışma rolü. Hani bunlar çok yüklenince kadınlar yoruluyor, bu sefer geriye çekiliyor. Doğurganlıklar bence bu yönden de azalıyor olabilir. Yani ben bu şekilde
0: düşünüyorum. Ben şöyle, kadına yüklenmek değil, bu aslında şöyle
1: yani rol model hani şeysi oluyor ya, bir kalıp oluyor. Hani o kalıpta diyor ki çok iyi bir anne olman gerekiyor. Çok iyi bir çocuğa bakman gerekiyor. Çok iyi iş yapman gerekiyor.
0: Bu rolü
1: gerekiyor.
0: Kim veriyor hocam? O rol nereden yükleniyor? Yok toplumda. Şimdi aslında anne olmanın Allah tarafından verilen bir mucizedir. Evet. Kadına verilmiş bir özelliktir. Bunun dışında kimsenin ona bir atıfta ve ekstra rol vermeye ihtiyacı yok. Evet. Annenin kutsalını kendi annenizden biliyorsunuz. Hı-hı. Yani siz annenizi tanımlarken ona ekstra roller yüklenmiş bir olarak tanımlamadınız. Annem benim dünyadaki en kıymetli varlığım diye tanımladınız değil mi? Ama bugün belki çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bize gerek sosyal medyadan gerek efendime söyleyeyim bir takım dayatmalarla sanki anneliğin bir yük olduğu algısı özellikle gençlerde, evet, öyle bir yerleşti. İşte bunun önüne çoğu geçecek işler düşünmek lazım. Anneliğin bir yük olmadığını, aksine anneliğin, hı hı, yani cennet annelerin ayağı altındadır sözü, öyle sıradan bir söz değil. Evet. Üzerine düşünülmesi gereken bir söz, evet, ve bunun kıymetini bildirecek işler yapmak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz, bu dayatmaların hakikati yansıtmadığını belki programlarımıza söylememiz lazım. Tabii diye düşünüyorum. Hocam. Doğru mudur?
1: Çünkü sosyal medya bize bayağı bir farklı bir algı hani yerleştiriyor kafamıza, zihniyetimize. Hani diyoruz ki kadın şunu yapması lazım, kadın, evet, bunu yapması lazım. Evet. Aslında bunu da hani çocuklar sürekli ellerinde telefon izliyorlar.
0: Evet.
1: Hani
0: evet,
1: toplum, evet, bir şey dayatıyor, onun peşinden ilerleyerek gidiyor ve bu, evet, bilgileri yanlış öğreniyorlar.
0: İşte bu hatanın düzeltilmesi için de birilerinin, evet, gayret göstermesi lazım. Onlardan biri de sizlersiniz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Peki teşekkür bugün ederiz. Yük olarak neyi görüyorlar? Mesela siz gençlerle birliktesiniz, hanımefendilerle birliktesiniz. Yük dedik ya, mesela öyle bir soru geçmişti aklımızdan. Bugün genç kadınların ve annelerin omuzlarında sizce geçmiş nesillere göre yük olarak tanımladığınız şey nedir başkanım?
1: Yine az önce dediğim gibi çok iyi bir anne olma figürü. Yani
0: kusursuz
1: çok
0: anne bir, arayışı.
1: Her şey kusursuz.
0: Bu sıkıntı olmasın. Doğru, katılıyorum.
1: Yani her şeyi kusursuz istiyorlar. Aa, tamam. Sen çok iyi çalışacaksın, hem çalışacaksın, hem eve bakacaksın, aa, hem gideceksin sosyal aktiviteler yapacaksın. Hani toplumumuz biraz da hani bunu dayattığı için sosyal medyalarda vesaire, hani kadınlar da yoruluyor, istemsiz yoruluyor ama bunun farkında da çok varamıyorlar güzel, yorulduğuna
0: tamam,
1: dair.
0: Tamam, şimdi daha net anladım, evet, ben de söylemenizi. Aslında bu toplumun dayatması değil. Evet. Bu sosyal medyada bizim sosyal medya mühendisliği yapan, aslında, evet, insan mühendisliği yapanların belki de çok gizli ve aslında çok da iyi niyetle yapılmamış oyunlarıdır.
1: Evet, tabii ki.
0: Bugün kusursuz eş, kusursuz anne, kusursuz çocuk arayışına biz bu dijital medyanın, dijital platformların, evet, dayatmasıyla girdik. Bu toplumun dayatmasından daha çok bir grubun mühendislik çalışması yaparak araması, ama kusursuz anne yoktu. Kusursuz, evet, çocuk yoktur. Bu kusursuzluk arayışı aslında hoşnutsuzluğu oluşturduğunu biz de işte platform gereği akademisyenlerimize, sosyologlarımıza, psikologlarımıza incelediğimiz zaman karşımıza çıkan bu kusursuzluk arayışı memnuniyetsizliği getiriyor yanında. Aha. Bu sefer
1: memnun olmuyorlar hiçbir şekilde.
0: Olmuyorlar ve diyorlar ki benim eşim neden böyle değil? Evet. İşte benim çocuğum neden böyle değil? Hı-hı. Halbuki o senin dünyadaki en büyük sermayen ve geleceğe bırakacağın en büyük mirasın.
1: Evet.
0: Sen onu kıyasladığın zaman kaybediyorsun zaten. Hı hı. Biz hani konuyu siz de öyle açtığınız için, yani Kur'an ve ayetler üzerinden gittiğiniz için söylüyorum. Rum suresi 21. ayette Yüce Allah ailedeki huzuru tarif ederken, hani aileyi tarif ederken, hı hı, aileyi huzurun, Liteskünû diye geçiyor ayette. Evet. Meveddet, sevginin ve rahmet, rahmetin merkezi. Yani evlerimizi bugün huzur yuvaları haline getirmek, eve girerken ayaklarımızın geri geri değil, böyle oraya bizi güvenli sığınacağımız bir yer, günün tüm yorgunluğunu, efendim tüm stresini atacağımız bir yer olarak görmemiz lazım. Hanımefendilerin de, beyefendilerin de. Evet. Orada sevginin ve bütün kusurlarına rağmen birbirini seven insanlar olduğu yer olması lazım. Aynen. Diyor. Bunu kim diyor? Allah diyor. O zaman bizim de belki bunları önceleyen politikalar üretmemiz lazım. Evet. Bu dijital medyanın olumsuz etkilerinden belki insanımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı bilinçlendirmek lazım. Onun için de güzel şeyler yapıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sen kıymetli geldin, hocam. Yok, ona şahidiz de bu açıdan çok kıymetli buluyoruz. Ve toplumda şikayet etmek kolay. Evet. Kıymetli başkanım, şikayet etmek en kolay iş. Hani bunu hanım günlerinde yapabiliyoruz, kahve köşelerinde yapabiliyoruz. Şikayet kolay. Ama bu şikayeti gidermek için ne yapabiliyoruz dediğimizde, bu sadece TÜKVA'nın görevi değil. Bu sadece belediyenin, sadece valiliğin, işte efendim sadece STK'ların değil. Topyekün. Fert fert hepimizin görevidir diye düşünüyoruz. Onun için de bu konuda emek sarf eden, güç harcayan herkes çok kıymetli olarak görüyorum. O yüzden de iyi ki varsınız diyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki sizi en çok endişelendiren ailevi veya toplumsal mesele hangisi? Bugün hız ve haz çağında yaşıyoruz. Hız ve haz çağı diye tarif ediyor sosyologlar. En çok hangi değeri korumakta zorlanıyoruz diye sorsam?
1: Bunu yine veli okuluna vurgulayarak söyleyeceğim. Tamam. Birinci maddemiz aile içi iletişim. Bunu çok zaten ele aldığımız bir konu. Aile içi iletişimin eksik olduğunu düşünüyorum. Teknoloji sebebiyle de biraz, hani teknoloji çok güzel bir şey aslında. Ama herkesi birbirinden de ayırabiliyor. Hani evet. Evlere gidiyoruz, herkes elinde telefon, herkes ayrı odalarda.
0: Gittiğinizde görüyor musunuz hocam
1: evet,
0: o?
1: Görüyoruz
0: evet,
1: şu
0: değil mi? Yani, hani siz ziyarete gidiyorsunuz ama... Evet. Telefon gene elden düşmeyebiliyor değil mi? Evin
1: hani bireyle. Oturuyoruz böyle konuşacağız. Hani ben göz temasıyla çok konuşan bir insanım.
0: Evet, evet.
1: Ama karşımda hani telefonla böyle bakıyor, konuşuyor. Hani sanki beni dinlemiyormuş gibi hissediyorum.
0: Ki evet.
1: Yani bunu bir de aile içerisinde o çocuk zaten hani küçükse direkt der ki bu beni umursamıyor. Annem babam beni umursamıyor. Gözüyle bakabilir. Ha, bunun içinde ne oluyor? Aile içi zayıflıyor. Zayıflamaya başlıyor.
0: Çok doğru. Çok doğru. Ya sofralarımız evet. Bugün aynı sofrada oturup da aynı mekanı paylaşmayan insanlar evet. haline geliyorsak, aynı evin içerisinde tabiri caizse biz bambaşka. Çekirdek aile olarak sosyalleşemiyor, farklı dünyalarda isek bu bir sıkıntı. Bunu düzeltmek için ne yapmak lazım? Eğitim önemli. Eğitim onun dışında önemli. Aklınıza bir şey geliyor mu hocam?
1: Onun haricinde neler yapabiliriz?
0: Farkındalığı artırmak belki yani ama
1: projelere katılabilirler bravo. Aileler.
0: Evet evet.
1: Çünkü hani biz de vakıf olarak yaptığımızda diyoruz ki çocuklarınızla birlikte gelin. Hani anne çocuk günü olsun. Orada birlikte bir etkinlik vesaire yaptığı zaman o yine aile içine güçlendiriyor.
0: Tabii.
1: Veli okulu yapıyoruz. Burada diyoruz ki hem anne hem baba birlikte gelsin. Çocuk da birlikte gelsin.
0: Evet.
1: Hani orada hocalarımız ne yapıyor? Anlatıyor. Anlatırken hem anne öğreniyor, hem baba öğreniyor, hem çocuk öğreniyor. Aslında onların üçüyle birlikte bir aktivitesi olmuş oluyor. Veya bir piknik yapıyoruz. Piknik yaptığımızda da hemen söylediğim aile olarak gelin. Hani bir şey kahvaltı olacak çocuğunuzu da kapıp getirin. Hani dışarıya bir gezme vesaire bir yere çağırdılar. Hani bazen diyorum aklıma birkaç velim geliyor. Onları arıyorum. Diyorum ki müsait misiniz? Hadi çocuğunu al gel. Hadi hep birlikte bir programa gidelim. Müzik etkinliğine gidelim. Hani bir de
0: birlikte vakit geçirelim.
1: Aynen birlikte vakit geçirelim.
0: Evet.
1: Hem benim için güzel oluyor. Sosyalleşmiş oluyorum. Hem de anne çocuk için. Hani aile için. Bir sorumluluk projesi gibi oluyor. Sosyalleşiyorlar teknolojiden. Hani bir 5-10 dakika bile olsa uzak kalmış oluyorlar.
0: Çok kıymetli Sayın Başkanım ve geçenlerde sosyal medyada bir kamu çalışması mı diyorlar ona rastladım.
1: Evet.
0: Çocukları alıyorlar sırayla. Önce aileleri alıyorlar düzeltiyorum. Önce aileleri alıyorlar ve ailelere soruyorlar. Biraz sonra işte küçük yaşta 6'lı 7'li 8'li yaşlarda çocukları alacaklar. Ama önce ebeveynleri alıyorlar. Diyorlar ki biraz sonra çocuğunuza soracağız. Sizce en böyle mutlu olduğu ve sorduğumuz zaman aklına gelecek en böyle kendini iyi hissettiği ana olarak neyi söyleyecek? Hı-hı. Diyorlar. Anneler, babalar orada bu soruya cevap verirken genelde şunu söylüyorlar. Diyor ki ben çocuğuma çok istediği işte bir tableti almıştım. O gün çok mutlu olmuştu. Sorduğunuzda büyük ihtimal onu söyleyecek. İşte kızıma bir oda almıştık. Yeni kendi odasına eşyalar almıştık. Onu söyleyecek vesaire diyorlar. Genelde cevaplar onlara alınmış pahalı hediyeler üzerinden geliyor. Biraz sonra ama çocukları aldıklarında istisnasız çok duygulanmıştım. Bir erkek çocuğu babasıyla güreştiği anı söylüyor. Bir küçük kız çocuğumuz annemle yemek yaptığım ve bana yemeğe karışır mısın dediği o anı unutamıyorum diyor. Demek ki biz belki de çocuklarımızın mutluluğunu onlara sunduğumuz pahalı hayatlarda, pahalı hediyelerde verdiğimizi düşünürken o onun güzel mütevazi dünyasında, evet, çocuk dünyasında biraz önce sizin de böyle üstüne vurguladığınız anneyle geçirdiği zaman, babayla geçirdiği zaman, o birlikte paylaşılmış anlar, bu bir müzik dinletisi olabilir, hı hı, bu birlikte yapılmış bir aktivite olabilir. O anlar çocuklarımızın gönül dünyasında, hayal dünyasında müthiş etkiler yapıyor. Çok güzel bir çağrı yaptınız başkanım. Aman anneler babalar, gittiğimiz yerlere, bu güzel etkinliklere çocuklarımızı yanımıza götürelim. Hem sosyalleşmelerine hem de güzel anı biriktirmelerine yardımcı olur, bir kültür transferidir değil mi aynı zamanda?
1: Eğer velilerimiz, hani izleyicilerimiz TÜGVE, evet, Kayseri sayfasını takip edip oradaki etkinliklerimize, hani duyurulara çıkıyoruz. Perşembe günü de musiki grubumuz var.
0: Maşallah.
1: Lise koordinatörümüzün düzenlediği bir program. Akşam saat 8'de. Hani aileler, çocuklar gelip mesela müzik dinletisi.
0: Evet, evet.
1: Yani muhteşem şekilde geçiyor
0: Muhammed'in,
1: zaten. Evet, Muhammed Emin başkanı.
0: Muhammed Emin biz Ağustos projesinde, şehir hastanesinde, hani Muhammed Emin kardeşime rica ettik. O da ekibiyle beraber geldi. Orada hasta yakınlarına, 6 aydan fazla hastaları hastanede kalan hasta yakınlarına motivasyonla alakalı bir etkinlik yaptık, bir saat, 2 saat. Muhammed Emin kardeşim, buradan selam ediyorum. O kadar güzel bir katkı sağlıyor ki başkanım. Oradaki ablanın, teyzenin, benim hayatım boyunca hayal ettiğim bir şeydi bu, böyle bir etkinlik dediği an. Efendim oradaki mutluluk yaşanmaya değer ve ne zaman dediniz, kaçırmasınlar etkinlikleri.
1: Perşembe günü 23 Temmuz'da akşam. Evet. Sayfamızda zaten birçok programlarımız oluyor.
0: Takip etsinler.
1: Üniversite ekibimizin birçok yaptığı programlar oluyor. Ortaokul ekibimizin birçok yaz okuluyla başlamak üzere zaten Türkiye genelinde 600 bin öğrenci katıldığı bir program, yaz okulu. Muhteşem şekilde
0: 600
1: geçiyor.
0: 600 bin Türkiye genelinde,
1: evet,
0: değil
1: Türkiye
0: mi?
1: Genelinde 600 bin öğrencinin katıldığı bir program. Çeşit çeşit spor, eğitim, hani dini, yabancı dili vesaire, tüm hepsinin harmanlanmış şekilde,
0: evet, evet,
1: tüm programlar, hepsi mevcut. Çok güzel, eğlenceli evet, geçen, evet, bir yaz okulu, evet, süreci. Hani aslında TÜGVE'ye bakılırsa tam böyle aile içi dinamiğini sağlayan programlar bence yapılıyor. Hani bu her birimi.
0: Evet, evet.
1: Yani ortaokul biriminden tutun kadın aileye, erkek birimine, destek eğitim birimine kadar hepsinde çeşit çeşit, evet, böyle etkinlikler oluyor. Hepsi de sosyal hayata yaklaştırıyor.
0: Evet. Biz bu bağlamda hem sizin özelinizde TÜGVE'mizi hem de bu konuda şehrimizde faaliyet ve emek gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyor. Efendime söyleyeyim, bereketli, güzel çalışmalar diliyoruz.
1: Amin,
0: ve yılmadan, eksiltmeden, artırarak devam etmelerini istirham ediyoruz.

0: evlilikten uzak durduğu bir hakikat. İşte istatistikler, TÜİK verileri, hanımefendiler de bu yaşların evliliğe ilk adım yaşının ortalamalarının 27'lere 28'lere, beyefendilerde 30'lara çıktığı gözüküyor. Bu birçok sosyolojik mesela olumsuzluğu bir beraberinde getirecek bir şey. Peki bunu tetikleyen şey nedir diye sorsak, hem bir genç hanımefendi olarak siz nasıl görüyorsunuz?
1: Bunu aslında iki şekilde cevaplayabilirim.
0: Tamam.
1: Birincisi sosyal medya üzerinden cevaplayabilirim.
0: Tamam.
1: Hani bazen Instagram'da izliyoruz, mikrofonu uzatıyorlar. Hani
0: Evet.
1: sebebi nedir?
0: Evet.
1: Ekonomik kaygı.
0: Evet.
1: Birinci maddeyi her zaman bunu koyuyorlar.
0: %99 bu çıkıyor karşımıza.
1: İkinci benim gördüğüm ise sorumluluktan yani kaçma.
0: Çok.
1: Kesinlikle sorumluluktan kaçan bir
0: Neden
1: ülkemiz
0: sorumluluktan
1: var.
0: kaçıyor?
1: Neden kaçıyor? Şu an yine teknolojiye geliyoruz. Yine sosyal medyaya, yine kusursuzluğa geliyoruz. Hani sosyal medya bize hani gerçekte fedakar olması gerekirken hani fedakarlık ön planda olur evlilikte.
0: Evet.
1: Yani benim bildiğim bu
0: Evet.
1: şekilde. Ama ne oluyor? Sosyal medya kusursuz şekilde gösteriyor. Hani en güzel anıları gösteriyor. Hiç böyle kötü yok. Hiçbir şey
0: Problem
1: kavga yok,
0: çözmeye
1: gürültü
0: dair
1: yok.
0: bir
1: Hani problem yok ki. Hani bu şekilde gösterdiği için. Ama gerçek hayatta evlendiklerinde ne oluyor? Kavga ettiklerinde hani kusursuzdu? Hani problem hani
0: hayal
1: çözülecek bir
0: kırıklığına
1: şey
0: mı vuruyor o
1: yoktu?
0: arada?
1: Aynen hayal kırıklığını vuruyorlar biraz orada.
0: Bu hikayeleri de çok sık duyan kendine mesafe koyuyor diye düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok aslında
1: Bir de
0: güzel bir.
1: sosyal medyada ben şunu görüyorum. Kadınlar mesela birbirleriyle tabağını yarıştırıyor. Çatalını, kaşığını, bardağını. Hani bu erkekler daha iyi bilir. Çünkü günden sonra geliyorlar, ne yapıyorlar? İşte diyorlar
0: Biz
1: ki Ayşe de, Fatma da işte
0: olgunsuz
1: diyorlar ki şunu tabağı çok iyi. İşte biz de alalım.
0: Evet.
1: Hani bunları da biraz empoze ettikleri için sosyal
0: Evet.
1: medyada.
0: Onu
1: Bu
0: da var,
1: sefer
0: bende yok.
1: ekonomik krize geçiyor aslında. Erkekler bu sefer parayı yetiştiremiyor. Diyor ki hani yeter. Bu sefer boşanmalara gidiyor. Bence bu iki sebep unsur hani evlilikten uzak
0: Tüketim
1: tutuyor. Tüketim.
0: psikolojisi çok
1: Evet.
0: artıyor. Çok güzel bir tespit. İkincisi, dediğiniz gibi biz çok küçük yaşlarda başlayıp sorumluluk vermeye, ufak ufak sorumluluk vermeyi ihmal
1: Evet.
0: ettik. Otur oğlum ders çalış, otur kızım ders çalış. Aman sen işte şu sınavı kazan, başka bir şey beklemiyorum derken bir problem çözmeyle alakalı, yani bir sorumluluk vermeyle alakalı ihmal ettiğimiz gençlerimiz ilk problemle karşılaştıklarında kaçmayı tercih
1: Kaçmayı
0: ediyorlar.
1: tercih ediyor.
0: Bir abimizle, yaşı böyle ilerlemiş bir büyüğümüzle muhabbet ederken şöyle bir tespitte bulundu. Bizim zamanımızda dedi, masayı tamir etmek, evde bozulan bir şeyi tamir etmek diye bir şey vardı. Bir metafor söylüyordu elbette. Şu anda dedi, yenisini almak revaçta. Çünkü her şeyin yenisi var karşımızda. Bu dedi algılar, hani böyle bir yaklaşımda bulundu. Biz ilişkilerimizi tamir etmeyi unuttuk dedi. Böyle evimizdeki eşyaların hepsinin yenisini aldığımızı tamir etmediğimiz için ilişkilerimizde de tamir etmeyi, onarmayı ihmal ediyoruz diye bir yaklaşımda bulundu. O da benim dikkatimi çekmişti. O yüzden çok kıymetli söylediğiniz, gerçekten önemli bir nokta. Bu noktayı belki bugün ebeveynlere bunu hatırlatmak lazım. Evlatlarımızı sorumluluk vermek açısından ve belki tartışmalarımıza şahit olmaması açısından itina göstermemiz lazım. Çünkü onlar da olumsuz etkiliyor, değil mi? Yani evde durmadan çatışmaya maruz kalan bir gencin sağlıklı düşünebilmesi veya evliliğe pozitif bakma ihtimali de azalıyor. O konuda kıymetli.
1: Bu sefer diyor ki ben zaten tekim, kafam rahat. Çalışıyorsa, maddi ekonomisi de varsa diyor ki niye evleneyim ki?
0: Maalesef.
1: Bu şey düşünce yapısında oluyorlar.
0: Evet. Peki
1: Mutlusu.
0: bir genç hanımefendi olarak, işte TÜGVA'nın kadın ve aile koordinatörlüğü başkanı olarak, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı sizi umutlandıran, hani şu andaki gelişmeleri gözden umutlandıran şey olması lazım, çünkü bir umudumuzun olması lazım.
1: Evet.
0: Endişelendiren şey desem birkaç, hani birer cümleyle ne dersiniz?
1: Endişelendiren.
0: Endişelendiren, umutlandıran, ikisine de örnek veren. Ben şu konuya umutlanıyorum.
1: Umutlandıranla başlayayım
0: Evet, buyurun.
1: isterseniz. Gençlerin gönüllü olması, STK'larda olması, hani bu renkli renkli yelekler giyinip sokaklarda hani gezmeleri, o beni çok çok umutlandırıyor. Diyorum ki hani tamam,
0: bir ülkesine,
1: aynen, ülkesine, vatanına, millet

0: devletine demek ki doğru düzgün insanlar, çocuklar yetişiyor. Yani bu yönden umudum benim çok çok üst seviyelere çıkıyor. Umudumu kaybettiren de akran zorbalığı. Akran zorbalığı da şu şekilde, aileler bazen çok serbest bırakabiliyor çocukları. Bazen hani ilgilenmiyorlar.
1: Benim çocuğum yapmaz öyle
0: diye
1: bir önyargı
0: var. Aynen, benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum küfür etmez. Benim çocuğum hani madde kullanmaz. Hani bu şekilde çocuğuna hani güvenmesi gerekiyor. Hani evet. Güven zaten en basit şey, hani en olması gereken şeydir ama hani bazı kısımda o güveni bile zedeliyorlar. Hani evet. İlgilenmeyen aile gördüğüm zaman ben ümitsizliğe kapılıyorum. Çünkü diyorum ki eyvah, bu çocuk hani evet, kendi bozulacak. Evet. Hani en azından STK'larda gördüğümde mesela bazen şey oluyor. Hani çok böyle zıt karakterde bir çocuk oluyor. STK'ya geliyor, oturuyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, programlarına katılıyor. O zaman içim ferahlıyor. Diyorum ki hani en azından aile ilgilenmiyorsa STK'da diyorum. Hani bir arkasında birisi var.
1: Evet.
0: Hani destekliyor, düzeltir bu çocuğu. Daha iyi yerlere getirebilir. Ve o şekilde dolan çok çocuk da var.
1: Evet. Evet.
0: Yani birçok STK'da gördüm, yaşadım. Çünkü küçüklüğümden beri ben de STK'ların içerisinde olduğum için. Hani birçok insanı görüyoruz. Hani ailesi ayrılmış oluyor mesela. Ayrıldıktan sonra çocukla hiç ilgilenmeyen veliler oluyor, aileler oluyor. Bu çocuklar da ne yapıyor? Hani bazen STK'lara geliyorlar. Hani diyorlar ki biz bir koli taşıyalım, şunu yapalım. Hani bir şeyler yardım edelim vesaire. O zaman içim, gönlüm ferahlıyor. Diyorum ki tamam
1: bu çocuk. Bir umut var.
0: Evet. Aynen, bir umut var bu çocukta.
1: Çok güzel. Peki şu anda bir yetkiniz olsa, diyelim ki Türkiye'de ilgili bir bakanlığa gelseniz, ilk değiştireceğiniz, kanunla değiştireceğiniz, aile üzerine uygulayacağınız politika ne olurdu? Öyle bir yetki olsun, şikayet etmek kolay. Şimdi şikayet edelim. Kolay ama bu yetkiye sahipsiniz. Bunu genelde üniversite gençleriyle buluştuğumda bu soruyu soruyorum. Çünkü gerçekten şikayet ediyoruz da.
0: Evet.
1: Şikayeti giderecek bir politikamız var mı? Bir çözüm önerimiz var mı kısmında? Önemli diye düşünüyorum. Size böyle bir yetkiniz olsa.
0: Aile Bakanlığı'nı isterdim.
1: Aile Bakanlığı'nı aldık. Neyi değiştiriyoruz hocam?
0: Aile içi yine değiştirmeyi isterdim. Ekstra değerler eğitimini değiştirmek isterdim. Çünkü değerler ve aile içi mi, hani aile içi birleşimi zaten ortak bir konu.
1: Evet.
0: Ve güçlü aile, hani güçlü nesil demek, güçlü toplum demek. Ve ben bunları değiştirmek
1: güçlü aileyi
0: isterdim.
1: Oluşturmak için. Aynen. Önündeki engelleri
0: evet, açmayı isterdim. Yani onları
1: açmayı, bu engelleri iyi anlamayı. Hı-hı. Eğer kanun maddeleri içerisinde bunu zorlayan, hatta kötüye götüren bir şey varsa onları değiştirmeyi.
0: Evet.
1: Çok güzel. Evet, böyle duygularımız olması lazım. Şimdi şöyle işte bu 90 küsürüncü program. Hı. Elhamdülillah güzel güzel programlar yaptık. Şöyle bir şey sorayım istedim. Bir cümleye başlayayım. Devamını siz getirin bir cümleyle diye. Böyle birkaç soruluk bir şeyler yapalım bundan sonra gelen konuklarımıza diye düşündüm.
0: Hı.
1: Boşluğu siz doldurun. Keşke her genç nokta nokta. Buyurun.
0: Keşke her genç değerini başkalarının onaylamasını değil de kendi karakterine, inancına göre ayarlamasını isterdim.
1: Çok güzel.
0: Çünkü değer ilk önce kendisine değer vermesi lazım insanın. Çünkü başkalarına hani kimse değer vermiyor.
1: Onaylanma ihtiyacından daha çok karakterin oturmaz.
0: Evet.
1: Çok güzel hocam ya. Çok güzel. Peki bir nokta nokta sorumuz daha gelsin. İyi bir annenin ilk özelliği nokta nokta olmalıdır.
0: İyi bir anne de çocuğuna liman olması lazım, sevgi vermesi lazım.
1: İçine o tadı.
0: Çünkü hani çocuklarda şunu da görüyoruz. Bazen anne baba sevgisi olmuyor, dışarıda başkalarından o sevgiyi arıyorlar.
1: Evet. Çok o kadar kıymetli bir şey söylediniz. Biz de gerçi programlarımızda genelde hep kendi bir araya geldiğimizde o danışmanlarımıza bunu söylüyoruz. Özellikle baba sevgisi tatmamış kız çocuklara.
0: Evet.
1: Lütfen dedik babalar, kızınızın başını okşayın, saçını tarayın. Erkek çocuklarınızla ilgilenin, onlarla gerekirse boğuşun, ona böyle bir baba güveninin hissettirin. Çünkü bu bir ihtiyaç. O ihtiyacı sizden karşılayamazsa çok olumsuz yerlerde karşılaştığı zaman o sevgiyi orada tamamlamaya çalışmasın diyoruz. Bunu biraz önce siz de söylediniz. Çok kıymetli hocam.
0: Aslında bunu yine veli okuluna bağlayacağım. Bağımlı mıyız? Konusuna hani değineceğim. Babalar mesela sevgi vermiyor. Çocuk ne yapıyor? Dışarıda arıyor. Sokaklarda arıyor. Maddelerde arıyor. Evet. Anne sevgisi mesela bulamayan kızlar başka hani figürlerde arıyor.
1: Evet.
0: Hani anne baba sevgisi olmayan çoğu kız hep erkek arkadaşı bulma ümidinde. O erkek diyor ki bana sevgi vesaire bulur. Evet. Bu sefer şiddet görenler oluyor. İşte dediğim gibi bağımlı mıyıza geliyor. Madde bağımlılığına kadar gidiyor.
1: İşte bu çok hassas bir konu. Gerçekten rol modelleri, ilk rol modelleri kişinin anne ve babasıdır. Onların da kendini iyi bir rol model olma yönünde yetiştirmesi, geliştirmesi lazım. Çünkü biz iyi rol model olamaz isek, iyi rol modellerle karşılaştıramazsak bu sefer menfi rol modeller edinebilir. Evet. Ve o zaman çok da istenmeyen sonuçlar olabilir. Hı-hı. Bu konuda ailelerin, aile okulunda da o farkındalığı oluşturmaya çalıştığınız gibi dikkatli olması lazım. Ne güzel oldu, çok güzel bir program oldu. Efendime söyleyeyim, biz de çok mutlu olduk. Programımızın formatı gereği işte bir mektup yazacağız şu anda. Efendime söyleyeyim, bundan yıllar sonraya ileride efendime söyleyeyim gençlere, çocuklara, belki kendi torunlarınıza, belki görmeyeceğiniz torunlarınıza, torunların çocuklarına bir mektup yazalım ve onlara ulaşacağına inanalım. Diyelim ki bu onlara bu mektup gidecek ve okuduklarına diyecek ki ya Nisa nenemiz ne güzel söylemiş, bize kadar ulaşmış bu not diyeceği o not ne olurdu? Buyurun.
0: Geleceğe şöyle bir not bırakmak isterim. Hatta herkese kısaca şöyle bir sevgili anneler, gençler, babalar, hani ilk baştan beri anlattığım konu aile içi iletişim. Yani birbirlerine güven olması lazım, saygı olması lazım, birbirlerini dinlemeleri lazım. Dinlemeden çünkü hiçbir şey olmuyor. Hani sevgi dinamiği çöküyor, iletişim çöküyor. Hani ortak hedefler hepsi çöküyor. Hani bunun ilk başı birbirlerini dinlemesi lazım, birbirlerine kollamaları lazım. Kendi değerlerini bilmeleri lazım. İlk başta en temel şey kendi değerini. Hani kendi değerini bilirsen herkes senin kıymetini anlar bilir. Hani sen kendine güvenmezsen ben yapamam, başaramam dersen başaramazsın. Hani dediğim gibi ilk önce karakteri oturtturmak lazım. Bunu derim.
1: Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Geleceğe mektuplar serimize böyle güzel, nadide bir bölüm armağan etmiş olacağız inşallah. Biz de geleceğe mektubumuzu bu parçasında bu bölümde yaptık. Size teşekkür ediyorum. Programı nihayetlendiriyorum inşallah.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Hem vakfımızı tanıtmış olduk. Hem aile konularımıza değinmiş olduk. Hani derdimiz neyse onu dökmüş olduk aslında. Dertliydik çünkü. Derdimizi açıklamış. Bu sizin aslında söylediğiniz süreyi.
1: Dertsizseniz dertsizsiniz hocam. Allah derdimizi, güzel dertlerimizi sahaya da uygulayacak cesaret, güç, aksiyon nasip etsin bize.
0: Aslında ben burada Vefa Başkan'a da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kadın aile gibi bir birimin sorumluluğunu güvenerek vermiş bulundu. Bunu da layığıyla yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
1: Evet, biz şahidiz, görüyoruz, güzel yapıyorsunuz. Vefa Başkan'a da selam ediyoruz burada. Kıymetli dostlar, geleceğe mektuplarda bu hafta genç bir hanımefendiyi TÜGVA'mızın aile ve kadın koordinatör başkanını konuk ettik. Konu gene döndü dolaştı. Aile içerisindeki sevgiye, saygıya, güvenli alanların oluşturmasına, bir insanın değerleriyle donatılmasına ve kendine olan özgüvenini diri tutmasına geldi. Bugün de kendimize böyle güzel notlar bıraktık. Allah ömür verir de önümüzdeki hafta yine hayatta olursak yine güzel bir konu ve konuk ile karşınıza olmak duasıyla o vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Nöbetçi Eczaneler.
4: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 90 65. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 51 68. Kiraz Eczanesi Yeşil Yurt Mahallesi 0352 513 31 96. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 62 62.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
5: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol kapsamında denetimli serbestlik kapsamındaki imza işlemlerinde dijital sisteme geçildi. Manuel ve dosya tabanlı uygulamaların yerini alan denetimli serbestlik sistemi biyometrik doğrulama teknolojisiyle hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası 8 ilçe başkanı görevden alınarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Kayseri Spor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında günü tek idmanla tamamladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Samsun'a aile ziyaretine gittiği iddia edilen Kayserili aile, bindiği teknede alabora oldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu'nun saldırıya uğraması hakkında açıklamalarda bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Burada il başkanımıza fiili saldırı olmuştur. Feriş dahi olsa bile bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Biz şiddeti lanetliyoruz. Biz kavganın bu ülkenin dışına itilmesi inancıyla siyaset yapıyoruz. Eli değil, dili ve aklı kullanmak zorundayız. Hala elini kullanmaya çalışan insanları buradan uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın," dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: yerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
7: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler turu geçmeleri halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Heras eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda kampı ilk antrenmanla başladı. Arjantin'de taraftarlar UEFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Milli sporcular Slovenya'da düzenlenen Central Europe Countries Junior Meet yüzme şampiyonasında toplam 27 madalya elde etti. Şampiyonada erkekler 194 puanla birinci, kadınlar 111 puanla dördüncü, genel klasmanda birinci birinci oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
8: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
9: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 2423'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 967'ye yükseldi. İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde hava sıcaklıklarının artması ve elektrik enerji istikrarının korunması amacıyla yarın kamu kurumlarıyla eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu bazı elektrik ve su arıtma tesislerinde yangın çıktığını açıkladı. ABD'nin gelecek günlerde İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmesi konusunda kaynak yetersizliği nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu iddia edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Savunma Bakanlığı'nın asker kayıplarını gizlediğini iddia etti. Amerikan Kalp Derneği'nin yayımladığı yeni bilimsel rapora göre günde 5 fincana kadar içilen filtre kahve, felç, şeker hastalığı ve kalp yetmezliği riskini azaltabiliyor. Ancak uzmanlar pişirme yönteminin ve tüketilen ürünün türünün bu olumlu etkide belirleyici olduğu konusunda uyardı. Pakistan'da hükümet kaynakları, Pakistan ve Katar'ın ABD ile İran arasında gerilimin düşürülmesi ve savaşın sonlandırılmasına yönelik görüşmelere dönülmesi için öneri ilettiğini belirtti. ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ajet, dün gerçekleştirilen 570 uçuşta 101.545 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 altın basılırken 6.222.610 adet de çeyrek zinet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle risk iştahı törpülemeye devam ederken Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %36,65, aylık bazda %0,44 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma ve destek programının süresini 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı, Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 9,48 dolara yükseldi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,20, euro 53,94, gram altın 6131, çeyrek altın 10.051 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 30, Akkışla, Özvatan, Sarız 31, Bünyan, Tomarza 32, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 33, Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 29, Sivas ve Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 90 65. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 51 68. Kiraz Eczanesi Yeşil Yurt Mahallesi 0352 513 31 96. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 62 62.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Bey'le karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de

0: 2008 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Ölen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı önce 2027 Hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hoca adayı katılacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
10: Canlı yayın başlıyor.
11: Efendim merhabalar. Sıcak bir Temmuz akşamı Kayseri'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün Hayatımız Eğitim programı alışılageldiği gibi Cuma günü değil, Pazartesi günü oldu. Çünkü malum LGS sonuçları açıklandı ve bir tercih sürecinin içerisine girdik. Çok fazla geç kalmadan, tam tercih döneminin içerisinde, normal gidişatımızdan farklı olarak bu pazartesi Hasan Oğuz hocamla birlikte velilerimizi, öğrencilerimizi aydınlatalım istedik. Doğru bildiğimiz yanlışlardan, kafamızdaki soru işaretlerinden, bu tercih sürecinde ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyordan bahsedelim istedik. Müsaadenizle ben Hasan Oğuz hocama bir hoş geldiniz diyeceğim. Siz kendisini daha önceden de hatırlayacaksınız. Yine LGS sürecini konuşmuştuk birlikte. Ne yaparız ne yapmayız diye. Ama hemen kendisine mikrofonu vermeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Hasan Oğuz hocamın oğlu Mehmet bu sene Türkiye birincisi olan öğrencilerimizden birisi oldu. Bütün soruları tam doğru olarak cevaplayarak bizi Kayseri'de gururlandırdı. Tabii babasını nasıl gururlandırmıştır orası bilmiyoruz ama biz bile bir Kayserili olarak bundan çok gurur duyduk. Allah başarılarını daim eylesin diyerekten tebriklerimizi direkt Hasan Oğuz hocama yönlendirmek istiyorum. Hocam hoş geldin.
12: Hoş bulduk sayın hocam.
11: Sefalar getirdin.
12: Teşekkürleriz.
11: Çok teşekkür ediyorum. Bir telefonunla kırmadın beni. Hemen bütün ekipmanınla, bilginle, tecrübenle buraya geldin. Ama bugün daha bir farklı oturuyorsundur burada diye düşünüyorum. Çünkü haklı bir gururu yaşıyorsun.
12: Teşekkür ederim hocam.
11: Hem kursundaki öğrencilerle birlikte hem de evdeki evladınla birlikte koskoca bir seneyi tamamladın. İnişli, çıkışlı, stresli, güzel anlar yaşadın ama bugün emeğinin karşılığını aldığın bir zamana denk gelmiş oldu. Hem öğrencilerinizin bildiğim kadarıyla çok güzel başarıları var tam ilgi kursunda. Hem de dediğiniz gibi kendi evladınız birinci olmuş oldu. Ondan da bahsedeceğiz ama önce sizi bir seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bir tanısınlar, hatırlasınlar. Hasan Oğuz kimdir?
12: Hocam öncelikle çocuğum için de yapmış olduğunuz övgülerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben Hasan Oğuz, fen bilgisi öğretmeniyim. Daha evvel ideal eğitim kurumlarında hem müdür hem kuruculuk yaptım. Bundan sonraki süreçte tam ilgi eğitim kurumlarında devam ederekten aynı sistem üzerine aynı binamıza devam edeceğiz. Dediğiniz gibi öğrencilerimiz ve kendi çocuğumla dönem başından dönem sonuna kadar çok yoğun bir süreç gelişti. Şunu ben de ilk defa yaşadım. Biz bu zamana kadar hep eğitici olarak çocuklara bakarken baba olarak bakmak çok zormuş. Onu yaşadık. Her zaman söylerler ya işte terzi kendi söküğünü dikemiyor diye. İşte biz de burada çocuklarımızı öğretmenlerimize emanet ederekten bu süreci tamamlamış olduk. Güzel, onur verici bir süreç yaşamış olduk. Mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de artık tercihle alakalı ve sonuçlarını beklediğimiz bir döneme girmiş olduk. İnşallah herkese hayırlısı olur diye düşünüyoruz.
11: İnşallah. Belli ki herkes üzerine düşeni yapmış hocam. Mehmet de üzerine düşeni yapmış. Buradan Mehmetciğim seni çok tebrik ediyorum. Aslan parçası, başarıların daim olsun inşallah. Siz bir hem baba olarak hem eğitmen olarak üzerine düşeni yapmışsınız. Hem ekibinizdeki arkadaşlarınız üzerine düşeni yapmışlar ki böyle puzzle parçaları gibi her şey birbirine oturmuş. Çünkü hiçbir zaman başarı tesadüfen gelen bir sonuç değildir hocam.
12: Evet.
11: Siz de bu parçaları çok güzel birleştirmişsiniz ve bugün haklı bir gurur yaşıyorsunuz. Sizinle birlikte ilimizden bir birinci çıktığı için biz de aynı gururu yaşıyoruz hocam.
12: Hocam bizim çocukla beraber 7 öğrenci toplamda birinci oldu. Hepsini tek tek tebrik ediyorum.
11: Kayseri'de bize birincilik yaşatan tüm öğrencilerimizi, tüm onların velilerini, öğretmenlerini biz de buradan tebrik ediyoruz. İl olarak hep böyle başarılara imza atmaya devam edelim inşallah.
12: İnşallah.
11: Kayseri Türkiye'de iddialı bir il bu anlamda değil mi
12: evet.
11: Hocam?
12: Hocam her sene işte birinciler çıkıyor. Bu da Kayseri'nin başarılı olduğunu da gösteriyor. Artık sadece LGS değil bununla beraber işte AYT, TYT'de yani üniversite hazırlık gruplarına da birinciler ve derecelik öğrenciler Kayseri'den çıkıyor. Türkiye'nin bu yönde başarılı olan illerinden biri olmaya adayız ve devam ediyoruz bu noktada da.
11: Çok güzel. İnşallah da böyle devam etsin.
12: İnşallah.
11: Şimdi LGS geldi. LGS geliyor. LGS geçti derken şimdi aslında çok daha stresli bir dönemin içerisine girildi. Her zaman hem TYT, AYT sürecinde YKS ile giren öğrencilerimizin yaşadığı strestir ki bir anne olarak zamanında ben de yaşamıştım. Hem de LGS sürecindeki velilerin yaşadığı bir süreçtir. İyi ya da kötü öğrencimiz bir sonuç aldı. Tatmin olduk ya da olmadık. Artık elimizde bir veri var. Bu veriyle biz çocuğumuzun geleceği için en iyi adımı nasıl atacağız? Çocuğumuzu doğru, ona uygun bir liseye nasıl yerleştireceğiz? Hepimizin kafasındaki sorular bu. Bu işi en iyi bildiğini iddia eden insanlar dahi kendi çocukları mevzu bahis olduğunda pek çok bileşen söz konusu olduğu için kafalar karışıyor.
12: Evet.
11: İşte biz bugün bu kafa karışıklığına bir nebze de olsa böyle bir aydınlık oluşturalım diye sizi davet ettik hocam. Yavaş yavaş sürecin içerisine dalacağız. Zaman zaman ekrandan hocamız size bazı veriler paylaşacak. Neleri ne zaman yapmamız gerektiğiyle ilgili diyelim. Peki hocam, şimdi sorular o kadar fazla ki biz programdan önce de epey bir konuştuk aslında. Nereden başlamalı, hangi soru doğru, hangisi velilerin kafasında derken kendi kafamdaki veli olarak soruları yönlendirerek başlıyorum hocam. Şimdi bir nitelikli okul meselesi var. Nitelikli okul ne demektir? Diğer okullardan farkı nedir? Bunu bir açalım isterseniz hocam.
12: Hocam şöyle söyleyeyim. Nitelikli okul dediğimiz şey aslında merkezi yerleştirme ile alan okullar demek. Merkezi yerleştirme ne? Yani aslında nitelikli okul diye bir aradığınızda literatürde ya da atıyorum sistemde tercihlerde böyle bir okul görmeyeceksiniz. Siz orada merkezi yerleştirme adı altında bir tercih listesi göreceksiniz. Bu da şu demek: çocukların LGS sınavından almış oldukları puanlara göre bir yerleştirme alanıdır burası. Yani öğrencimiz sınavdan kaç puan aldı, yüzdelik dilimi ne gibi değerlere bakarak bir yerleştirme yapılacak. Tabii bunu biz referans alırken her zaman bir önceki yılı veya daha önceki yılları referans alaraktan bir yerleştirme yaparız öğrencilerimize. Velilerimiz de böyle isterler. Çünkü orada okul başarı puanlarının bir örneği daha önceki yıldan vardır. Tercih edilme olasılıkları, yüzdelikleri vardır. Oraya göre bir okul yerleştirmesi yapılır.
11: Biraz sonra bahsedeceğiz. Bir yerel yerleştirmemiz var. Bir de merkezi yerleştirmemiz. Merkezi yerleştirme üzerine sayfayı açtığımızda bize listelenen okullara nitelikli okul diyoruz değil mi
12: evet.
11: hocam?
12: Yani merkezi de açtığımız okullar nitelikli okullardır tamamı. Ama burada tabii nitelikli kısmı merkezi olarak bakıldığında her okul var burada. Yani hem Anadolu Lisesi, hem Fen Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Liseleri gibi okulların tamamı bu listede çıkacak karşınıza. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor genelde. Nitelikli okul denilince akla sadece Fen Liseleri ve Anadolu Liseleriymiş gibi geliyor.
11: Evet.
12: Halbuki bunun yanında işte Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri de bu okulların içerisinde.
11: Evet, biz bunu sisteme girdiğimizde zaten görmüş olacağız.
12: Evet,
11: bunun için ekstra
12: olacağız.
11: Bir çaba sarf etmemize gerek kalmıyor. Peki hocam, konuya girmişken aslında direkt merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ifadelerini kullanmaya başladık. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? Nasıl yapılır? Bu işin teknik anlamda detaylarını sizden öğrenelim.
12: Evet, hocam orada şöyle bir durumumuz var. Bir işte merkezi ve yerel diye ayrılıyor ilk başta. Bu tercih sırasında da bu şekilde oluyor. Önemli olan şeylerden biri yerel yerleştirmedir. Zaten tercih sayfası açıldığında öğrenciye yerel yerleştirmede bir okul yazmadan bir merkezi yerleştirmeye geçiş yapamıyorsunuz. Kaldı ki yerel yerleştirmede de şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Çocuğun LGS puanına göre değil, okul başarı puanına göre bir yerleştirme yapıyorsunuz. Yani çocuk 100 üzerinden okul başarı puanı 90'dır, 100'dür, 80'dir, 70'dir. Bu okullara göre yerleştirme yapıyorsunuz. Ve karşınıza orada da iki tane hatta üç tane farklı durum çıkar yerel yerleştirmede. Bunlardan bir tanesi kendi alanımdaki okul, komşu alanımdaki okul ve alan dışı okul diye çıkar. Ben burada aslında biraz direkt olayı özet geçeyim. Genelde bu 5 tercih hakkında yapmış olduğumuz yerleştirmelerde ya da tercihlerde komşu alandan okul gelme ihtimali çok düşüktür. Şu şekilde düşük oluyor. Biz orada yerel yerleştirme yaparken genelde komşu alandaki okul istediğimizde daha iyi olanını istiyoruz.
11: Evet.
12: Ama orada mekanizma şu şekilde çalışıyor. Diyor ki ben diyor ilk tercihim diyor kendi evime yakın yerel yerleştirmedeki kendi alanımdaki okulları tercih edin diye söylüyor.
11: Adrese dayalı yani.
12: Adrese dayalı yeri tercih edin diye söylüyor. Bununla alakalı da durum şu şekilde. İlk önce hak kendi alanındaki yerden haktır. Örnek söyleyelim. A okulunu işte ben 50 puanla 100 kişilik kontenjan olsun 50 puanla tercih ettim. Benim kendi alanımdaki okul. Siz 100 puanınız var ama benim o alanımdaki okulu tercih etmek istiyorsunuz. Siz de tercih ettiniz, ben de tercih ettim ama siz komşu alandan benim okulumu tercih ettiniz. Ben de kendi alanımla tercih ettim. Sizin puanınız 100, benimki 50. Ben yerleşirim, siz yerleşemezsiniz. Neden? Önceliğimiz yakınlık. Yani şu an sistemde yakınlık daha ön planda. Bundan dolayı genelde, yani hatta neredeyse komşu alandan hiç diyecek kadar yerleştirme yapılmaz. Hep kendi alanından yerleştirmeler şeklinde çalışmalarımız olur hocam.
11: Peki bu yerel yerleştirmeyi yapmadan merkezi yerleştirmeyi zaten yapamıyoruz. Sistem evet. Buna izin vermiyor. Yerel yerleştirmede kendi ilimizi, ilçemizi seçtiğimizde, kısacası bize yakın adresi seçtiğimizde önümüzde okullar açılıyor. Bu okulların içerisinden biz istediğimiz alanda olan okulları mı seçiyoruz? İşte Anadolu Lisesi de var benim alanımda, evet. Meslek Lisesi de var, işte proje okulları da var, proje imam hatipler var. Burada nasıl biliyoruz, izliyoruz hocam?
12: Sayın hocam, orada da şöyle bir durum var. Şimdi bir defa alan noktasında diğer merkezi ve yerelde olduğu gibi Anadolu Lisesi, İmam Hatip, Meslek Lisesi gibi bölümler var. Buradan tercih yapmanız gerekiyor. 5 tercih hakkımız var. Biz kendi alanımızdan 5 tercihin 5'ini de yapabiliyoruz. Ama bazı şartları var. Buradaki şartlardan biri şu. Aynı alandan en fazla 3 tercih yapabilirsiniz. Bu şu demek oluyor. Siz kendi alanınızdan, kendi sisteminize çıktığında orada göreceksiniz bunları. Diyelim ki 5 tane Anadolu Lisesi çıktı size. Görünüyor ekranınızdan. Burada en fazla 3'ünü tercih edebilirsiniz. 5 tercih hakkınız vardı ama 3'ünü tercih edebiliyorsunuz.
11: Aynı alandan 3'ünü
12: tercih edebiliyorsunuz. Aynı alandan 3'ünü tercih edebiliyorsunuz.
11: En fazla.
12: En fazla.
11: 2 tane çıktı.
12: 2 tane çıktı, 2 tercih edersiniz.
11: Anladım.
12: 1 tercih çıktı, 1 tane tercih yapabilirsiniz. Ama bakın tekrar ediyorum. Kendi alanınızdan 5 tercih hakkınız var. 1 tane yapabilirsiniz. Bir tane yapıp geçebilirsiniz. Başka tercih yapmadan da bu işi bitirebilirsiniz.
11: Peşini doldurmak zorunda değilsiniz. Adrese dayalı okullardan birini seçtik.
12: Aynen öyle.
11: Ondan sonra merkezi yerleştirme yapmaya başlayabiliriz.
12: Evet. Burada bir anlatmam gereken birkaç nokta daha var. Şimdi bir tane kendi alanınızdan yaptınız Anadolu Lisesi. İkinci de yaptınız Anadolu Lisesi. Üçüncü de yaptınız Anadolu Lisesi. Şimdi dördüncü ve beşinci tercihlere mutlaka meslek veya imam hatip liselerinden birini yapmak zorundasınız. Kendi alanınızdan devam edebilirsiniz. Diyelim ki 3 tane kendi alanınızdan Anadolu Lisesi yazdınız. Dördüncü de yine de komşudan yazmak istiyorum dediniz. Yazamazsınız. Araya mutlaka bir tane kendi alanınızdan meslek lisesi koymak zorundasınız. Veya birinci tercih Anadolu Lisesi yaptınız kendi alanınızdan. İkinciyi kendi alanınızdan Anadolu Lisesi yaptınız. Üçüncüyü meslek yazıp dördüncüyü komşudan Anadolu Lisesi yazabilirsiniz. Anladım. Yani size şunu söylüyor. Diyor ki 5 tercihten eğer dördüncü tercih yapacaksanız, üçünü de aynı alandan yaptıysanız izin vermiyor.
11: Evet.
12: Komşuya da, komşu alandan da tercih yapacaksanız dört ve beşe yapabilirsiniz. İlk üçe komşu alandan da tercih yapamazsınız.
11: Evet, yerel yerleştirmede ilk üç mutlaka kendi alanımızdan.
12: İlk üç kendi alanımızdan, komşuya geçeceksek dördü beşi yapabiliriz. Ya dördü de kendi alanımdan yapıp beşi komşudan yapabilirim.
11: Anladım.
12: Böyle bir durumumuz var hocam.
11: Anladım. En az 3.
12: En az 3.
11: Doğru.
12: En az 3 değil. En az 3 aynı Anadolu Lisesi. Evet, komşu için.
11: Komşuya geçmeden kendi alanımdan en az 3 tercih yapabilmeliyim ki komşuya geçebileyim.
12: Geçebileyim. Ama kendi alanımı, ya ben yerel yerleştirme yapacağım. Sadece kendi mahallemdeki bir tane Anadolu Lisesini istiyorum deseniz de tek tercih yapabilirsiniz.
11: Peki, yerel yerleştirmeden okulumuzu seçtik.
12: Evet.
11: Artık merkezi yerleştirme için sistem bize izin verdi. Şimdi bir elimizde puanlarımız var. Bir de yüzdelik dilimlerimiz var. Evet. Herkesin kafasındaki soru bu. Özellikle veliler geçmiş yıllardaki puanları açtığında bu puana göre benim çocuğum şu okula giriyor diyebiliyor ya da buna bağlı olarak tercih yapabiliyor. Sonunda hüsran olabiliyor. Burada puanı ne kadar dikkate almalıyız? Evet. Esas dikkate almamız gereken yüzdelik dilim mi?
12: Hocam ben ekrana da yansıtacağım birazdan.
11: Bir de şunu da sorayım hocam. Girmişken sizi ben bölmeden siz hemen devam edin. Yüzdelik dilim de iki türlü gördüğüm kadarıyla. Bir il genelinde yüzdelik dilimimiz var. Bir de Türkiye genelinde. Yanlış ifade etmiyorum değil
12: doğru,
11: mi hocam?
12: Doğru hocam.
11: Ve biz bu yüzdelik dilimleri nerelerde nasıl kullanacağız? Hangisini esas alacağız? Hangi tercihi yaparken?
12: Evet hocam. Şimdi ekrana da eğer yansıtabilirsek. Şimdi evet. Hocam ekranımızda aslında bizim yıllardan beri bu sistem geldiğinden beri eklediğimiz 2018'den bu zamana kadar gelen okulların puan durumları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları gibi hepsini yazdık. Hayır. Ama tabii biz her zaman son yıla bakarak biraz daha son yılı referans alaraktan yaparız ki o da şuradaki alandan bakarız. Okulların hocam dediğiniz gibi şurada yazan yüzdelik dilimleri bu genel yüzdelik dilimleridir. Yani bu internetten araştırdığınızda baktığınızda da hı hı. ya da atıyorum tercih sistemlerinde verilen de bunlar genel yüzdelik dilim sıralamasıdır. Puanlar da buradadır. Tabii ki puan ve yüzdelik dilim zaten birbirine paralel gider. Ama biz referans alırken yıllara göre sınavın zorluk durumuna göre yüzdelik dilim değişmese bile belki puan değişebilir. Yani şöyle söyleyebilirim. Örnek olarak gösterecek olursam mesela şuraya baktığınız zaman ben Osman Ulubaş Fen Lisesi'ni referans olarak düşündüğümüzde tamam. bakın 2025'te 0.63 yüzdelik dilimle 483 puanı varmış. Hı hı. 2024'te 0.53 yüzdelik dilimle bakın yüzdelik dilim daha iyi 0.53'e olmuş ama puan aynı.
11: Evet.
12: Yani burada bunlar bazen birbiriyle eşleşmeyebilir ama kendi yılı içerisinde bunlar paralellik arz eder.
11: Evet.
12: O yüzden biz geçen yıla bakarak bir referans alıp baktığımızda biz şu yüzdelik dilime baktığınızda ve puana baktığınızda benim puanım işte 475 tamam ben bana Sümer Fen Lisesi geliyor diyebilirsiniz kendinizce ama gelmeyebilir. Yüzdelik dilime bakmamız gerekiyor. Yüzdelik dilim belki 475 puanınız var ama yüzdelik diliminiz 1.5 veya 2 olabilir. Buna göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bunun bir tık üstü daha var. O da şöyle bir durum. İl yüzdelik dilimleri.
11: Evet.
12: Yani burası genel yüzdelik dilim. Bir de il yüzdelik dilimleri var. Burada işin bir sırrı var. Bunun için şunu yapmamız gerekiyor. Bir defa Kayseri'de kaç öğrencinin sınava girdiğini bizim bilmemiz gerekiyor.
11: Evet. Aslında burada ben dinleyicilerimize ve izleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü bu çok nadir bilinen, çok az evet. kişinin bildiği bir teknikten bahsedecek biraz sonra hocam. Çünkü biz program öncesinde konuştuk. Bununla ilgili aslında daha nitelikli ve doğru bir nokta atışı tercih yapmanın yolu tam şu an anlatılacak şeyden evet. geçiyor. Eğer Kayseri içi tercih yapıyorsak kesinlikle. Diye de altını çizelim.
12: Kesinlikle hocam. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Şurası bizim genel yüzdelik dilimimiz. İl yüzdelik dilimimiz değil. Şurada yazan ekrandaki bölümler genel yüzdelik dilim.
11: Evet.
12: Ben burada il yüzdelik dilimini baz almam gerekiyor bir defa. Kayseri'de şu an 19.900 öğrenci sınava girmiş. Bu ne demek? Elimde artık bir veri var. Kayseri'de giren öğrencilerin sayısı var. Evet. Ben il yüzdelik dilimini de biliyorsam, evet. biraz da matematik biliyorsam, bunları yüzdesini aldığımda öğrencimin tahmini, yani tahmin derken aslında neredeyse kesine yakın sırasını biliyorum demektir.
11: Mesela bir örnekle açıklayalım hocam.
12: Hocam şöyle söyleyelim. Ben hani uyduruyorum bunu kafadan. Şu an ezberimle direkt matematiksel olarak yapmıyorum.
11: Kafamızdan.
12: Yani diyelim ki öğrencimizin %4'lük bir dilimi var. Ben diyorum ki 19.900 ile 4'ü çarpıp 100'e böldüğümde, yani özet olarak anlatıyorum, böldüğümde bana bir sıra çıkıyor. Diyor ki 112 atıyorum veya işte 1112 veya 1400 veya 900. Varsayalım 900 çıktığını bilmiyorum direkt böyle kafadan attığım için. Bunu yeni kontenjan sırasına göre bakıyorum. Hocam oradan da bakarken hesaplayabilirsiniz. Yani ben tahminen attım ama. Yani
11: 19.900
12: çarpı 4 bölü 100.
11: Aynen, bölü 100 dediğimizde gelen 796 oldu
12: hocam. 796. Hocam bakın şuradan ben yukarıdan aşağı doğru ama yeni kontenjanda. Çünkü burada bazı kontenjanlarda değişiklik var. Mesela baktığınız zaman Kayseri Fen Lisesi 150 öğrenci alırken kontenjanını 120'ye çekmiş. Yani evet. 30 öğrenci daha azaltmış. Bakın evet. Şurada yine benzer bir durum var. Hacı Şükrü Baktır 40 öğrenci alırken 48'e çıkarmış. Hı. Diğerlerinde bir değişiklik yok. Yani burada yeni yüzlük yeni kontenjana bakaraktan bakmamız gerekiyor. Kaç demiştiniz hocam sayıya biraz önce?
11: 796.
12: 796 hocam bakın yukarıdan toplayarak aşağı doğru indiğimde
11: evet.
12: Şurası 800 yani şu kontenjanın toplamı yani nereye kadar? İşte Nuh Mehmet Baldekon Lisesi'ne kadar 858 öğrenci. Bir üstüne çıktığımda 708 öğrenci. Yani öğrenci
11: evet.
12: Nuh Mehmet Baldök diye %4'se dilim örnek söyledim. Tabii ben bunu uydurarak söyledik. Nuh Mehmet Baldök diye okuluna kesinlikle girebilir diyoruz.
11: Evet.
12: Ama ne şartlarda? İşte burada şöyle bir olasılık devreye giriyor. Kayseri'de daha önde bu puanın bu yüzde dilimin önünde olan öğrencilerin ne kadarı önden başka okullara gidecek? Mesela burada neler var? Nerelere gidebilir? İstanbul, Ankara, İzmir gibi farklı illerin daha yüksek puanlı okullarını tercih edip gidebilen öğrenciler oluyor her sene.
11: Evet.
12: Veya özel okullara gidebilen, burslu bir şekilde özel okullara gidebilen öğrenciler olabiliyor. Önden bir kayma yaşanıyor.
11: Evet.
12: Ama Kayseri çevre illerine göre büyük değil. Bu sefer de Nevşehir'den, Yozgat'tan, Sivas'tan, Niğde'den bu okullar iyi diye bu okulları tercih edip gelen öğrenci de olabiliyor. Evet. İşte bunun dengesi her sene değişir.
11: Evet.
12: Yani önden 500 öğrenci gider, 100 öğrenci gelebilir veya 400 öğrenci gelir, 50 öğrenci gider. Evet. Bunu bilemiyoruz. Bu tamamen velilerimizin kendi tercihi, o yılki tercihlerine göre belli olacak. O yüzden biz hep şunu söyleriz tercihlerde. Sana gelen sıralama neresi? Baldöktü. Yani sen Baldöktü'nün içindesin şu an. Hı. O zaman üstten tercih yap mutlaka ama alttan da mutlaka tercih yap. Yani
11: çünkü kaç kişi gelecek, kaç kişi gidecek belli değil.
12: Belli değil.
11: Kontenjanın yüzde kaçının nerede olacağı belli değil. O yüzden biz bu işi yaparken
12: kesin çizgimizi çiziyoruz burada. Ha. Diyoruz ki burası bizim kesin çizgimiz. Bir aksilik, bir sıkıntı olmadığı müddetçe ama bunun üstü ve altı artık gelecek ve gideceklere bağlı olarak değişecek.
11: Evet.
12: Yani oradaki insanların eğilimine, tercihlerine göre değişecek. Buna bakıldığında siz burayı zaten bir defa tercih edin. Altını ve üstünü de mutlaka yazın. Yani şunu yapmayın. Burada asıl önemli noktalardan biri yine bu.
11: Evet.
12: Ya ben Baldöktü kesin gelir ya burayı yazdım alttan da yazmayayım dediniz mesela. Hı hı. İyi de şu olursa diyelim ki dışarıdan çok fazla tercih oldu ve bu okul gelmedi. Sen de alttan tercih yapmadın. O zaman sen merkezi yerleştirme yani LGS puanıyla alan bir okula yerleşemeyeceksin. Gideceksin mahallendeki yerel yerleştirmeye yerleşmek zorunda kalacaksın. Diyeceksin ki ya tüh keşke Osmanoğlubaşı da alta yazsaydım. Osmanoğlubaşı'nın kontenjanı doldu. Senin puanın o çocuklardan daha iyi olmasına rağmen bu sefer o okula da gidemeyebileceksin. Ha ek yerleştirmeler var, ek tercihler var. Onlar da illaki açılıyor ama bu sefer şuna kalıyorsun. 120-150 kontenjanın içine yerleştirme şansın varken acaba biri gidecek de ben de onun yerine boşluğu doldurabilecek miyim olasılığına bakacaksın.
11: Evet.
12: Yani olasılığınız 3'e 4'e 5'e düşüyor artık. Şimdi bu çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkabiliyor. O yüzden bizim velilere tavsiyemiz şu. Açıkta kalmamak için ve mümkünse ilk yerleştirmede yerleştir. Bir cebe at bakalım bu şeyi. Yani ben bir okul tamam cebimde olsun bir tanesi kesin garanti olsun da üstten yine ek yerleştirmelerde ben tercihte bulunayım. Gelirse gelir, açılırsa açılır, açılmazsa bu sefer mecburen daha alttaki bir okula gitmek zorunda kalabilirsiniz.
11: Evet.
12: Yani sıkıntı olabilir.
11: O yüzden bura tutuyor deyip tercihi orada
12: evet.
11: Kesmemekte fayda var.
12: Aynen öyle hocam.
11: Peki hocam yerel yerleştirme sonucu yaptığımız hesaplar tutmadı. Aşağıdan da yazdık ama aşağıdan yazdığımızda gelmedi. Çocuğumuz merkezi yerleştirmeyle yerleşemedi.
12: merkezi yerleştirmeleşemediği zaman yerel edük kalıyor mecburen. Yerelde de bir şekilde zaten o okulların puanına göre yerleşme ihtimali yüksek oluyor. Olmaz ise, yani hiçbir şekilde yerleşmezseniz en son tercihlerin sonunda, yani ekstra tercih hakları oluyor biliyorsunuz sonrasında. O tercihlerden sonrasında il veya ilçe kuruluna düşüyor öğrenci. O kurul size bir okul buluyor, yerleştiriyor.
11: Anladım. Peki hocam, biraz önceki çizelgeyi tekrar ekrana alsak, benim orada sormak istediklerim var. Şimdi ilk 3 satırda yeşil ile onun altında sarılar var. Ortada mavi bir gördüğünüz üzere satır var. Siz burada okulları sanırım niteliklerine göre ayırdınız.
12: Evet.
11: Onların neler olduğundan bir bahsedelim.
12: Hocam, şuradaki renklendirdiğim bölümler Kayseri merkezdeki fen liseleri. Şunlar
11: sarı olanlar.
12: Bunlar Anadolu liseleri. Bakın, Sema Yazar da bitmiyor aslında burada. Evet. Aslında bakın, aşağı doğru indiğimizde bir de İncisu da var.
11: Evet.
12: Yani harika, böyle bir durum. Ama Anadolu liseleri genelde yukarıda kalan okullar. İşte şu renkte olanlar pembe görünüyor. Ekranda evet, nasıl görünüyor bilmiyorum. Bunlar İmam Hatip liseleri. Biraz daha soluk yeşil olanlar, bunlar da ilçe fen liseleri. İki tane mavili kodladığımız sosyal bilimler lisesi var.
11: Evet.
12: Şu renkte olanlar da, bunlar da daha çok meslek liseleri diye adlandırdığımız okullarımız.
11: Evet, açık soluk mavimsi olanlar ve ilk orada sanırım Küçük Çalık'ın altında mıydı, Sami Yangın'ın altında mıydı?
12: Sami Yangın'ın altında.
11: Uzay ve Havacılık halk dilinde uçak lisesi diye geçen bir lisemiz var. Geçen sene %4'le kapatmış olan bir meslek evet, lisesi. Son dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığımızın meslek eğitimine verdiği önem sonucunda artık böyle nitelikli öğrencilerin merkezi yerleştirme ile gidebileceği bazı meslek liseleri oluştu. Hani eskiden tabiri caizse hiçbir yere gidemiyorsan meslek lisesine gitsin mantığından çıkarılıp nitelikli yüksek puanlar almış öğrencilerin de meslek liselerine yönlendirilmesiyle ilgili yapılmış bir projemiz var. Türkiye'de iki taneydi. Geçenlerde uçak lisemizin müdürü Sayın Hakan Yiğit Hocam, buradan selam ediyorum kendisine, konuştuk. Bursa'da da üçüncüsü açılıyor. Geçen sene %4'lük dilimle kapattı. Bu uçak lisesi dediğimiz uzay ve hava teknolojileri lisesiyle ilgili velilerimizin kafası çok karışık. Tercih etmeli miyiz? Tercih edersek bizi neler bekler gibi durumlar var. Ve yine oradaki listede göreceğimiz gibi bazı okulların 4 yıl olduğu, bazı okulların 5 yıl olduğu, ki mesela uçak lisesi de 5 yıl eğitim veren süreçler. Tercih ederken mutlaka bunlara da dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi uçak lisesiyle ilgili bu sene programdan önce de konuştuk. Sıralamaların yükseleceğiyle ilgili, tercih alanlarının yükseleceğiyle ilgili de bir takım görüşler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam?
12: Sayın hocam, ben geçen yıl bu okul açıldığında benim beklentim fen liselerinin altında olacağıydı bu okulun. Çünkü direkt Ankara'daki okullarla kıyasla, yani ilk açılan okul Ankara'da biliyorsunuz uzun evet, zamandır var. O okulun yüzdelik dilimi yanlış hatırlamıyorsam 0.90 küsuratlarda, 80'lerde falan diye biliyorum. İlk açıldığında 90 küsuratlardaydı. Sonra biraz daha yüzdelik dilimi düştü, yani başarısı arttı, yüksek nitelikli bir okul olarak diye biliyorum. Ona bakaraktan ben buradaki yüzdelik diliminin de çok iyi olacağını, çünkü Türkiye'de ikincisi olarak başlamıştı. Bunun ilk başta belki yeteri kadar bizler eğitimciler bunun belki yeteri kadar tanıtımını yapamadığımızı düşünüyorum. Çünkü meslek olarak bakıldığında işte teknolojinin de gelişmesiyle ülkemizin işte yeni yeni uçaklar yapması, yeni yeni jetler, roketler yapmasıyla alakalı buralara eleman yetiştiren bölümler gibi düşünüldüğünde bu bölümün, bu okulun çok ekstra popüler bir durumun olmasını bekliyordum. Ama Kayseri'de %4.38'lik bir dilimde kaldı. Ben bunun bu sene biraz daha bilinçli hale gelip daha yükseklere çıkacağı kanaatindeyim. Ama tabii burada bu benim kanaatim. Yani ben daha önce de daha iyi olduğunu düşünüyordum. Burada veli eğilimlerinin nasıl olacağını bilemiyorum. velilerimiz tamamen kendi tercihlerine, kendi arzu isteklerine göre bunları yapıyorlar. Bu sonuçta bir meslek lisesi. İleride geleceğe dönük işte kariyer açısından iyi olacağı kanaatinde olduğumuz bir meslek lisesi. Yani genelde insanlar iş imkanı olarak bakarlar ya. Yani bu manada iş imkanı ileriye dönük büyük umutlar vaat eden bir meslek lisesi.
11: Milli Savunma Bakanımızın, bakanlığımızın bizzat desteklediği, malzemelerini gönderdiği, helikopterlerin gönderildiği, çocuklara uygulama alanlarının açıldığı bir okul olduğunu belirtiyorum. Ve yine uçak lisesiyle ilgili detaylı bilgi isteyenler tabii oraya gidip oradaki müdürümüzden, müdür yardımcımızdan
12: mutlaka bunları almaları lazım.
11: Ancak daha önceki programlarımızda, hayatımızda, eğitim programımızda bununla ilgili Hakan Yiğit hocamın gelerek bizzat okulun sağladığı imkanları, eğitimleri anlattığı bir programımız da oldu. Bu anlamda tercih etmek isteyen insanlar pek çok noktadan bununla ilgili bilgi sahibi olabilirler diyelim. Sadece küçük bir nokta, benim küçük bir isteğim olacak. Buradan sayın yetkililerimize sesleniyoruz. Okulumuzun hali hazırda hala bir pansiyonu yok. Şehir dışından gelecek öğrencilerimiz için bununla ilgili hayırseverlerimizin, efendime söyleyeyim, Melikgazi Belediye Başkanımızın desteklerini beklediğimizi belirtelim buradan, minicik hemen iletmiş olalım. Tabii ki burada şeyi de konuşmak lazım. Daha önce yine programlarımızda meslek eğitimiyle ilgili tekstil lisemizin de merkezi yerleştirmeyle aldığını yine hatırlatırım. Öğrencilerimize çok büyük iş imkanları sağladıklarını, daha okurken sigortalarının yapılıp para kazanmaya başladıklarını belirtelim. O yüzden öğrencilerimizle ilgili tercih yaparken belirli noktalarda tıkanıp kalmayalım. Öğrencimizin ilgisine, eğilimine, yönelimine dair ve hayata bir meslek edinerek başlamasına dair de seçeneklerimizin olduğunu belirtelim diyorum hocam.
12: Evet. Buyurun hocam. Bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Bundan çok daha önceki tarihlerde şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. İtfaiyecilik bölümü diye bir bölüm açılmıştı.
11: Evet.
12: O zamanlarda yine Kayseri'de, yani Türkiye'de ilk üçüncüsüydü. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Takip etmedim ben son. Kayseri'de açılmıştı. Ve o zaman şöyle bir durumda yoktu. Bir itfaiye ile alakalı bir üniversitemiz de yoktu. Yani itfaiyeciliği bitiren. Genelde belediyeler ya da atıyorum işte devletin belli kurumları veya işte özel şirketler itfaiye ile alakalı dışarıdan sıradan birilerini alıp bunları eğitip kendileri yetiştiriyorlardı. Ama şimdi böyle bir bölüm çıkmıştı. Çok avantajlıydı. Evet. Ama veli tercihi yine hep akademik noktada, hep en iyisi olsun gibi düşündüğümüz için çocuklarımızla alakalı bu bölümleri tercih edilmedi. Belki biraz daha böyle yalın kalan okullardan, böyle az sade kalan ya da işte atıyorum çok tercih edilmeyen, kıymeti bilinmeyen okullardan diyebiliriz. Ki keza tekstille alakalı olan bu okulumuzda, ben de mesela daha önce gezmiştim okulumuzu, çok kıymetli, bizzat çocuklar orada eğitim alırken, yani fabrika şeklinde kurulmuş bir okul, bu şekilde çalışmaları oldu. Lakin işte istihdam noktasında genelde veliler işte 4 yıl 5 yıl sonrasındaki sürece baktıklarında istihdam noktasındaki süreci çok takip etmiyorlar. Bu öğrenciler bir yere yerleşti mi, ne iş yaptılar diye çok bilmedikleri için bu bölümleri tercih etmiyorlar. Ha tabii şu da var, veli ve öğrencinin isteği akademik manada bir çalışma yapıp, yani hemen bir meslek lisesi, bir meslek edinmeyle alakalı değil ama benim çocuğum 4 yıllık üniversite okusun, mühendis olsun, mimar olsun ya da doktor olsun, öğretmen olsun gibi tercihleri varsa, ki genelde böyle oluyor, Anadolu liselerini tercih ediyorlar. Ha bununla beraber artık İmam Hatip liseleri de var. Evet. Yani hem dini eğitim alıp hem de proje okulu gibi çalıştıkları için akademik yönde eğitim veren kurumlar da var. Yani zaten puanları da yıllara göre, duruma göre değişiyor. Mesela Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi geçen yıllara bakarak mesela iki kademe daha sıralamada üste çıkan okulumuzdan biri olmuş mesela. Yani bunlar önemli kriter, önemli verilerden diyebiliriz.
11: Peki hocam, sizin oğlunuz gibi yüksek sıralama yaptı. Şehir dışında okullar tercih edecek.
12: Evet.
11: Siz şimdi bununla ilgili Derya Deniz araştırdınız. Bununla ilgili tavsiyeleriniz ne olur?
12: Hocam şimdi şehir dışında okumak öncelikle bir defa öğrencinin karakteriyle alakalı olan bir durum. Çünkü oraya gittiğinde eğer siz kendiniz taşınmayacaksanız, yani evi, aileyi götürmeyecekseniz oraya, çocukların yurtlarda, pansiyonlarda veya mümkün, yani o çok zor ama evlerde, kendi evlerinde kalacak bir durumun olması gerekiyor. Şimdi bunu her öğrenci yapamayabiliyor. Gurbet dediğimiz durumu her öğrenci yaşayamayabiliyor, bunu kaldıramayabiliyor. Bir defa öğrencinin yapısı burada çok önemli. Zaten bunu yapamayan öğrenciler de, ben dediğiniz gibi biraz araştırma yapınca, birkaç ay sonrasında okulu bırakıp memleketlerine döndüklerini ya da işte ailelerinin yanlarına taşındıklarını ya da ailenin işte baba işte Kayseri'de kalmış, anne ev tutmuşlar yanına gitmiş gibi durumların olduğunu gözlemledik. Çok şey olmuyor. Özellikle çocukların yapısı burada çok önemli. O yüzden ne kadar tam puan alsa da, o okullar ne kadar kıymetli olsa da, gidecekleri okullar çok değerli okullar olsa da, gittikleri okullarda çocuğun o ortama ayak uydurabilmesi, şehre ayak uydurabilmesi önem arz ediyor. Mesela ben İstanbul'a gidip işte Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi'ni gezdim, dolaştım, araştırdım, detaylandırdık. Yani bu okullar biliyorsunuz tam puanlanan okullar olduğu için öncelikle onların isimlerini söyledim. Baktığımızda yani bizim gönlümüzden oralar geçiyor ve ben tercihleri o okullara yaptım. Lakin kafamızda kocaman bir soru işareti var. Çünkü Anadolu'daki yaşam tarzıyla İstanbul'daki yaşam tarzı, hele bir de içe dönük bir aileyseniz, yani çok fazla sosyal değilseniz, oralara gittiğinizde biraz problem arz edebilir gibi görünüyor. Yani bu önemli. Çocuğunuzu farklı yönlerden kaybetme şansınız olabilir. Aile kültürünüzden kaynaklı olarak bahsediyorum. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Problem olabilir. Yani eğer toplumla alakalı işte oradaki ayak uydurmaya noktasında sıkıntı yaşarsa çocuk, Kayseri'ye döndüğünde veya hayat tarzınızda farklılıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar önemli şeyler. Çok çünkü önemli. Bu yaş grubu öğrenciler ergenlik dönemini yaşayan öğrenci grupları. Anında duygusal anlamda yükselip anında düşebiliyorlar. Anında bir şeye sevip tutkunla bağlanıp anında vazgeçebiliyorlar.

0: Yarısı çok iyi bir İngilizcesi oluyor. Geçtim bu kısma, ya İngilizceyi burada da öğreniriz, Almancayı burada da veririz dedik. Ama dil eğitimi bu şekilde, yani eğitimi bu şekilde alıyorlar. Bunun dışında önemli olan noktalar, ben en azından cezbeden noktası bu oldu. Öğrenciler hocam liseyi bitirdikten sonra yurt dışındaki okullara istedikleri bölümleri tercih edebiliyorlar sınava girmeden. Yani bir AYT, TYT gibi bir sınava girmeden, Türkiye'de sınava girmeden oradaki okullardan birini ve istedikleri bölümleri tercih edebiliyorlar. Tabii orada da kendi okuldaki başarı puanlarına göre bir kriteri var ama bir AYT, TYT gibi bir üniversite sınavı gibi sınavları yok.
1: Evet.
0: Bu çok muazzam bir durum ve genelde de bu öğrenciler çok yüksek mertebelerde, çok iyi yerlerde iş imkanları bulup hayatlarını orada devam ediyorlar. İşin kötüsü ne ülkemiz için? Türkiye'ye dönmüyorlar. Yani
1: beyin göçü.
0: Beyin göçü dediğimiz şey orada çok ciddi manada yaşanıyor. Ve bu okullar Türkiye'nin en yüksek puanlı, en kaliteli, en nitelikli öğrencilerini alıyorlar.
1: Evet. Evet.
0: Böyle de bir durum var.
1: Maalesef. Yani kendi ülkem adına üzücü bir durum olduğunu düşünüyorum.
0: Ama hocam burada da şöyle işte, çocuğun tercihini düşünüyorsunuz. Çocuğun istikbalini, kariyerini düşünüyorsunuz. O imkanları, yani bizim gibi Anadolu'da yaşayan insanların ulaşması çok mümkün olmayabilir.
1: Evet.
0: İşte orada ulaşacağı mertebeyi de düşününce ya da ulaşabileceği kariyeri, etiketi düşündüğünüz zaman da işin rengi biraz değişiyor. Yani hem duygusal davranıyorsunuz, hem milliyetçi duygularınız gelişiyor. Yani birçok şey karışık. Ben bu zamana kadar bunu hiç anlamıyordum. Diyordum ki ya ne var ya, çocuk full çekmiş, yazsın bu okulu gitsin. Daha ne olsun diyordum ama iş kendine döndüğünde bu sefer çok farklı duygular içine giriyorsunuz. Ya yazsa ya kendi ülkesine hizmet etmeyip başka bir yere mi gider? İleride fikri değiş.
2: Yayın tekrarı. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ajet, dün gerçekleştirilen 570 uçuşta 101.545 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 altın basılırken 6.222.610 adet de çeyrek zinet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle risk iştahı törpülemeye devam ederken Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %36,65, aylık bazda %0,44 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma ve destek programının süresini 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 9,48 dolara yükseldi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün: dolar 47,20, euro 53,94, gram altın 6131, çeyrek altın 10.051 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar Para Piyasaları. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.

0: Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretime tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Bey'ler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Dünya turu başlıyor.
4: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Dünya turu başlıyor. Bugün rotamızda teknolojinin kalbi Güney Kore var. Burada herkes dünyanın geri kalanından bir yaş daha büyük doğuyor. Koreliler anne karnında geçen süreyi de hesaba katıyor ve bebek doğar doğmaz bir yaşında sayılıyor. Ayrıca burada güzellik sadece bir tercih değil, bir zorunluluk gibi. Hatta iş başvurularında bile fotoğraflarınızdan çok yüz hatlarınızın ne kadar uyumlu olduğuna bakılıyor. Sokaklarda plastik cerrahi reklamını görmediğiniz tek bir köşe bile yok. Ama dikkat edin, Burada birine yemeğe davetliyseniz tabağınızdakileri bitirmeniz değil, çok hafif bırakmanız nazikçe karşılanıyor. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
3: Dünya turu sona erdi.
2: Nöbetçi Eczaneler.
5: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 90 65. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 51 68. Kiraz Eczanesi Yeşil Yurt Mahallesi 0352 513 31 96. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 62 62.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
0: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Bey'ler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye Deri Fay Haritası'nın yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profil Okumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdus Haber. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı önce 2027 Hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hoca adayı katılacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatım. 21 Şubat 2014. Konya 3. Anajet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok Meydanı'nda cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014, İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51.80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir H-Tipi cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ajet, dün gerçekleştirilen 570 uçuşta 101.545 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 altın basılırken 6.222.610 adet de çeyrek zinet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle risk iştahı törpülemeye devam ederken Japonya'da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük seyrediyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %36,65, aylık bazda %0,44 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma ve destek programının süresini 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı, Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 9,48 dolara yükseldi. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,20, euro 53,94, gram altın 6131, çeyrek altın 10.051 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarına

0: yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç'la İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye deri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
3: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 7426. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 9065. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 5168. Kiraz Eczanesi Yeşil Yurt Mahallesi 0352 513 3196. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 6262.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de," dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
0: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık. Bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye deri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen

0: Zan Gözbaşı, bizim mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdus Haber. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı önce 2027 Hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hoca adayı katılacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar. Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geleceğe mektup yazmaya, güzel sözlerle, güzel düşüncelerle, yapılan güzel işlerle geleceğe ufak notlar bırakmaya, belki örnek olmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce şu anda bizi 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından takip eden, kayserim.net YouTube kanalından takip eden sevgili dostları en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Gününüz güzel, bereketli olsun inşallah. Bu hafta kadın ve aile üzerine, geleceğin neslin inşası üzerine konuşacağız. TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü genç bir hanımefendi Nisa Nur Durna hanımefendi misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Biz Kayseri Aile Platformu olarak da gerek Kayseri'de yaptığımız böyle saha araştırmalarında gerek Büyük Aile Platformu olarak belki Türkiye'mizdeki teşkilatı kurulmuş birçok aile platformumuzda sahadaki incelemelerimizde gördük ki kadın ve aile gelecekle alakalı çok önemli. Ve biz bugün onun üzerinden hangi konuları atlıyoruz, hangi konuları doğru yapıyoruz, nelere ihtimam göstermemiz lazım? Belki onlarla alakalı doğru bir konuk olduğunuza inanıyorum. O bakımdan da teklifimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım isterim. Nisa Nur Durna kimdir? Neler yapmıştır? Kısaca onlardan bahsederek başlayalım isterseniz.
1: Ben de teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Sağ olun.
1: Nisa Nur Durna, 27 yaşındayım. Genç bir başkanım, kadın aile başkanıyım. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Çocuk gelişimciyim.
0: Çok güzel.
1: Gazeteciliğe merakım var. Onu da açık üniversiteden okuyorum.
0: Hani ikinci bir üniversite.
1: Evet, ikinci bir üniversite harika. Olarak okuyorum. Spor yönetimi bölümünü okuyorum. Mesleğim aslında işaret dili eğitmenliği. İşaret dili eğitimini yapıyordum. Şu an ara verdim. Bu şekilde gönüllülükle devam ediyorum. Uzun yıllardır gönüllü çalışmalarda bulundum. Birçok STK'da görev aldım. Şimdi de TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü olarak görevde devam etmekteyim.
0: Çok güzel. Buralı mısınız başkanım?
1: Yok, Sivaslıyım aslen. Doğma büyüme Kayseri.
0: Kayserilisiniz. Ne güzel. Ne güzel. Ve bugün Nisa Nur Hanım'ın kendi ifadesiyle de gördük ki kıymetli başkanım aslında birçok bileziği koluna takmış. Bunları inşallah hayatta uygulama alanlarını güzel bulursunuz.
1: İnşallah.
0: Ve inşallah bu tecrübeleri aktarmak çok önemli.
1: Evet.
0: Onunla alakalı da güzel bir yerdesiniz. TÜGVA'mız neler yapıyor? Kadın aile koordinatörlüğü olarak sizin başkanlığınıza, Kayseri'mize nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dinleyicilerimize onu da duyuralım inşallah.
1: Tabii. TÜGVA Eğitim Vakfı olduğu için önceliğimiz eğitim.
0: Evet.
1: Onun üzerinde ortaokul birimimiz var, lise birimimiz var, üniversite birimimiz var, teşkilatlarımız, çalışma grubumuz var, destek proje grubumuz var ve son olarak da kadın aile.
0: Evet.
1: Bu platformumuzda da kadın aile olarak biz hünerhane programlarımızı yapıyoruz.
0: Hünerhane programı.
1: Evet. Evet. Atölye şeklinde yapıyoruz. Atölyelerimizde hani spor olarak yapıyoruz. Bunu dikiş nakış atölyeleri yapıyoruz. Yabancı dil kurslarını yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Hünerhane küçük bir atölye şeklinde.
0: Rağbet nasıl başkanım?
1: Rağbet güzel. Hanımlar seviyor, beğeniyor. Şimdi spor eğitimine başladık. Sporda step yapıyoruz. Aerobik çalışması yapıyoruz. Son olarak da zumba çalışması yapacağız.
0: Zumba çalışması.
1: Evet, zumba.
0: Nasıl bir çalışmadır?
1: Zumba nasıl bir çalışma? Dans üzerine figürlerle oluşan. Kadınları hem böyle nasıl desem spor...
0: Yani biraz, hareketlendirmeye çalışıyoruz.
1: Hareketlendirme, hani spora teşvik etme aslında bizim niyetimiz. Evet. Çünkü kadınları biliyorsunuz hani evde temizlik yapıyoruz. Hani çocukları büyütüyorlar. Hani kendilerine biraz daha ne yapabilirler sosyal açısından hani sporlara falan teşvik etmek istiyoruz.
0: Evet. Aslında siz anlatırken şu dikkatimi çekti. Biz de diyoruz ki bu sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çok bahsediyoruz. Özellikle dijital platformlar.
1: Evet.
0: Orada kadınlarımızı, kızlarımızı, gençlerimizi gerçekten olumsuz etkileyen çok mekanizma var. Bununla alakalı biz aile platformu olarak temiz ekran, işte ekranda kirliliğe dur de gibi kampanyalar yaptık. Sizin bu yaptığınız güzel çalışmalar aslında oradan uzaklaştırıp insanları daha üretken, evet, efendim söyleyeyim daha aktif, özellikle kadınlarımız belki o dedikodunun efendim söyleyeyim içinden uzaklaştırmak adına da çok kıymetli olarak görüyorum.
1: Evet. Aslında bizim Hünerhane'de de ikinci olarak kadınları böyle bir araya getiriyoruz. Hani komşuluk aşısı yapmış gibi yapıyoruz.
0: Unutmaya yüz tutmuş.
1: Aynen, bir de hani gün gibi yapıyoruz. Hani diyoruz ki kek, poğaça vesaire bir şeyler getirin, hadi hep birlikte yapalım. Hani çayımızı kahvemizi alıyoruz. Kadın aile odamızda oturup hem yemek yiyerek hem de konuşarak, dertleşerek hem de etkinliklerimizi yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletiyoruz.
0: Aslında çok mantıklı hocam, ne güzel. Çünkü gerçekten o konuştuğumuz konularda itinalı seçiliyordur mutlaka sizin tarafınızdan. Çünkü üzerine konuşulması gereken çok ehemmiyetli konular var. Aile gibi, aile bütünlüğü gibi, iletişim gibi. Onların konuşulduğu bu ortamları oluşturduğunuz için sizi ayrıca tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki,
1: ben de.
0: Peki bu ne kadar süredir bu görevdesiniz, bu başkanlığını yürütüyorsunuz?
1: Bir sene.
0: Bir sene.
1: Yok. Çıkmadayım.
0: Önemli bir zaman. Bu bir sene içerisinde sizi etkileyen, böyle hafızanızda yer almış bir anı var mı?
1: Aslında çok var.
0: Çok vardır.
1: Çünkü biz etkinliklerimizde hani diyorum ya, bu biraz bizim için psikoloji için de mesela çok çok iyi oluyor. Hani dikiş nakış yaparken orada dertleşiyoruz, konuşuyoruz ama hani yeni yeni gelen kadınlardan bir tanesini anlatabilirim. Hanımefendi geldi, programı yaptık. Hani o gün de biraz dertliymiş galiba. Öyle hani geldiğinde, oturduğunda konuştuk. Konuştuktan sonra çıktığında dedi ki, hani ben yalnız değilmişim dedi. Hani böyle konuştu, içini ferahlattı.
0: Evet.
1: Hani kendisini değerli hissetti ve bu benim çok çok hoşuma gitti. Hani dedim ki tamam, biz faydalı oluyoruz. Hani kadınlar geliyor, derdini anlatıyor, etkinlik yapıyor. Hani boş göndermiyoruz.
0: Tamam.
1: Bu yönden benim çok çok hoşuma gitti.
0: Çok çok önemli de güzel de bir anekdot.
1: Evet.
0: Çünkü kıymetli başkanım, gerçekten insanların bir kendini değerli hissetmeye ihtiyacı var. Çünkü biz kırılganlıklarımızın arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Efendim söyleyeyim, küslüklerin çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanın böyle kendini değersiz hissettiği çok ortam veya ilişkiler oluyor. Bir, bu açıdan kendini değerli hissettirmek açısından çok önemli. İkincisi de derdin sadece bizde olduğunu görüyoruz. Bugün belki büyüklerimizin bize sıklıkla tavsiye ettiği hastane ziyareti yapın.
1: Evet.
0: Niye hastane ziyareti yapın diyor. Orada çünkü derdinin aslında herkeste olduğunu veya daha büyük dertlere sahip olan insanları görmek, evet, bir nevi motivasyon ve rehabilite gibi bir durum. Siz onu da sağlamış oluyorsunuz böyle bu etkinlikleri.
1: Aslında bu dediğiniz bizim diğer aile buluşmaları, yani normal ziyaretler yaptığımızda,
0: ziyaret
1: işte hastane ziyaretlerimiz, muhabbet, evet, sohbet programlarımız.
0: Harika.
1: Aslında sadece Hünerhane değil, birçok birimlerimiz, evet, var. Hani etkinliklerimiz var. Hani kısa kısa isterseniz anlatayım
0: çok,
1: onları.
0: Çok mutlu oluruz başkanım.
1: Muhabbet sohbet programımızda hani iki gruba ayrılıyor. Bir, dini sohbetler olarak hani 41 Yasin hatimlerimiz oluyor. İlahiyatçı hocalarımız geldiğinde mesela bir ayet seçiyoruz. O ayet bize ne anlatıyor? Ne anlamamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim ayetlerini. Hani Arapça okuyoruz. Bunu ekstra olarak Türkçe çevirilerle mesela ne anlamamız gerektiğini bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz.
0: Mealini, tefsirini de.
1: Evet,
0: tabii
1: tefsirini
0: ne, bu de ayet bize, Allah burada, evet, bize ne murad etmiş, ne,
1: evet,
0: söylemiş. Çok kıymetli. Manevi eğitim çok.
1: Ekstra olarak muhabbet sohbetin ikinci versiyonu da kişisel gelişim olarak ele alıyoruz. Psikologlarımız, aile danışmanlarımız, hani bunlarla birlikte hani kadınlarımıza daha iyi geliştirebilecek hani metotlar seçip onlara yönlendirmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Bu gibi faydalı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde aile ziyaretleri yapıyoruz. Şehit ailelerimiz, bizi bekleyen çok şehit ailemiz var bayramlarda vesaire.
0: Ya.
1: Arıyoruz, hatta biz aramadığımız zaman kendileri arıyor. Niye ziyaret etmiyorsunuz bizi diyerek böyle dönüşler oluyor. Elimizden geldiğince hani o ailelerimize de faydalı olmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, ellerini öpüyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Aynı şekilde aile buluşmaları, veli okulu projemiz var. Kapsamlı Türkiye genelinde bir veli projemiz var. Bu projemizde de 8 başlık üzerinden ilerletiyoruz. Okullarımızda hani velilerimize aile içi iletişim konusunda bilgiler veriyoruz. Ondan sonra nasıl beslenmesi gerektiğini, ergen bir çocuğun neler yaptığını, hani bunlarla ilgili akran zorbalığı günümüzde çok çok fazla olan bir yani karşılaştığımız durum. Akran zorbalığı üzerinden hani çocuklar, yani çocuklarla nasıl ilgilenmeleri gerektiğiyle evet. ilgili konuşmalar yapıyoruz, bilgiler paylaşıyoruz. Bu şekilde yürüttüğümüz bir proje. Aslında çok sevilen de bir proje Veli Okulu. Şimdi tekrardan yeniden başlattık. Yaz okullarımızla birlikte devam ettirtiyoruz.
0: Evet. Bu perşembede inşallah birlikte evet. olacağız. Evet, Mehmet Dedeman Ortaokulu'nda. Evet. Veli Okulu gerçekten TÜVVA'mızın bu anlamda yaptığı çok değerli bir buluşma. Buradan belki sesimize, programımıza hitap, tesadüf eden kıymetli takipçilerimize de söyleyelim. Bu tip programları bir yük olarak görmesinler. İstifade edecek güzel sözlerin söylendiği, belki farkında olmadığımız ama hatalı davrandığımız bir şeylerin farkındalığının oluştuğu ve TÜKVA'nın öncülüğünde yapılan çok güzel bir program. Okulumuza tesadüf ediyorsa kıymetli veliler, buraları ihmal etmeyin diye de böyle bir dip anekdot verelim inşallah. Evet.
1: Aile buluşmaları oluyor, pikniklerimiz oluyor, kahvaltı programlarımız evet. oluyor. Hani kadınlara ne kadar faydalı olabilirsek.
0: Evet.
1: Hani
0: aslında topluma faydalı oluyorsunuz.
1: Aynen, topluma başkanım. Daha çok.
0: Çünkü anlattığınız bütün bu organizasyonlarda benden bize geçiş var. Evet. Şimdi bize şu anda yaşadığımız dünyanın, zamanın dayattığı ben psikolojisi, yalnızlık psikolojisi, bireyselleşme tehlikesi. Biz bunu birçok programda işliyoruz. Gerçekten önemli bir tehdit ve bütün programlarda toplu programlardan bir araya gelmekten bahsediyorsunuz. Evet. Belki en çok ihtiyacımız olan ve kaybetmeye yüz tutmuş, aman kaybolmasın diyeceğimiz bir şey. Bu tip sosyal programların çok önemli. Sadece kadınlara değil, kadınların yetiştirdiği ailelere, çocuklara, gençlere de hitap ediyorsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden de çok kıymetli.
1: Şimdi projelerimizi beğeniyorlar. Hani evet. kadınlarla yapıyoruz. Evet. Bu sefer gençler istiyor. Gençler bizde evet. de bir workshop programımız oluyor. Hani diğer ekipler de diyor ki biz de katılabilir miyiz? Hani onlar da geldiğinde vakfımıza, onları da hani diyoruz ki hadi gelin yapın.
0: Çok güzel.
1: Bu sefer erkeklerden de dönüşler oluyor.
0: Evet, işin içine katıyorsunuz. Evet. Sorumluluk veriyorsunuz.
1: Sorumluluk veriyoruz.
0: Çok tatlı.
1: Şimdi eşler de mesela istiyorlar programa katılmayı. Hı-hı. Onlarla da bir tesbih workshop'u denemeye başlayacağız. Allah nasip ederse.
0: Tamam, çok
1: İlk güzel. Erkeklerle de onu yapacağız. Onu düşünüyoruz. Çünkü bu sefer diyorlar ki hani kadınlara var, kızlara evet. var. Erkeklere evet. niye yapmıyorsunuz?
0: İnşallah rağbet olur. Çünkü önemli bir alan. Bu alanda çalışmanızı biz de merakla bekliyoruz doğrusu.
1: İnşallah sizi de bekleriz hocam.
0: İnşallah. Şimdi genç bir hanımefendi olarak şu soruyu da sormak istedim. Kadın denildiğinde çoğu zaman çalışma hayatı konuşuyor. Hani güçlü kadın dediğimizde çalışma hayatı konuşuluyor. Genelde karşımıza başlık olarak öyle çıkıyor ama siz kadının toplumdaki en büyük dönüştürücü gücünü nerede görüyorsunuz? Kadın deyince aklımıza hani kadın çalışmaları yaptığınız için o dönüştürücülüğü, o gücü ilk nerede görüyorsunuz hocam?
1: Ailede görüyorum.
0: Ailede mi? Önce
1: aile.
0: Anne.
1: Aynen.
0: Anne bu çok kıymetli değil
1: Çünkü
0: mi?
1: Annenin sevgisi, merhameti, hani dost doğruluğu, dik duruşu bile o çok çok etkiliyor. Ben ona inanıyorum, onu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Siz evet. de aynı şekilde düşünüyorsunuz tabii.
0: Çok genelde böyle. Aslında genelimiz de böyle şu. Biz genelde aile platformu olarak gittiğimiz yerlerde bu vurguyu da yapıyoruz. Çalışma hayatını çok önemli buluyoruz.
1: Evet.
0: Ve kadının istihdamda yeri olması gerektiğine inanıyoruz.
1: Evet.
0: Kendine yakışan güzel işlerde kadın en iyi öğretmendir. Evet. Tarih boyunca da Hazreti Hatice validemizden bugüne gelmek üzere birçok kadının sosyal hayattaki önemi ve yerine ait söylenecek çok şey var.
1: Evet.
0: Bununla birlikte ihmal edilen bir şey belki de kadının anne rolü diye düşünüyorum evet. başkanım katılırsanız. Çünkü aile 10 yılında karşımıza çıkan bir raporda söylenen istatistik, anne olmayı ihmal ettiğimiz için demografik dengenin hızla değişmeye yüz tutacağı ve çok yakın gelecekte tüm dünyada ve özellikle de Türkiye'de yaşayacağımız bir demografik sıkıntı olacak. Artık ailedeki büyüme oranının, kadındaki doğurganlık oranının ve anne olma isteği ve özelliğinin azalması neticesinde çok yakın bir tarihte ki bunu belki çocuklarımız görecek ama torunlarımız mutlaka görecek eğer bu konuda bir gelişme olmazsa yaşlı nüfusun artacağı, popülasyonun yaşlı olacağı ve nüfusun azalacağı ve bu yaşlı nüfusa bakacak genç nüfusun olmayacağı bir hakikat. Yani bu varsayım olmakta da dışarıda. Bu yüzden bu sizin de böyle düşünmenizi çok kıymetli buldum yani vurgu olarak.
1: Peki bu şeyden kaynaklanıyor olabiliyor mu? Hani kadınlara yüklenen bir rol var. Hani çok iyi bir anne olma rolü, çok iyi bir çalışma rolü. Hani bunlar çok yüklenince kadınlar yoruluyor, bu sefer geriye çekiliyor. Doğurganlıklar bence bu yönden de azalıyor olabilir. Yani ben bu şekilde
0: düşünüyorum. Ben şöyle, kadına yüklenmek değil, bu aslında şöyle...
1: Yani rol model hani şeysi oluyor ya, bir kalıp oluyor. Hani o kalıpta diyor ki çok iyi bir anne olman gerekiyor. Çok iyi bir çocuğa bakman gerekiyor. Çok iyi iş yapman gerekiyor.
0: Bu rolü
1: gerekiyor.
0: Kim veriyor hocam? O rol nerede yükleniyor? Yok toplumda. Şimdi aslında anne olmanın... Allah tarafından verilen bir mucizedir. Evet. Kadına verilmiş bir özelliktir. Bunun dışında kimsenin ona bir atıfta ve ekstra rol vermeye ihtiyacı yok. Evet. Annenin kutsalını kendi annenizden biliyorsunuz. Hı-hı. Yani siz annenizi tanımlarken ona ekstra roller yüklenmiş biri olarak tanımlamadınız. Annem benim dünyadaki en kıymetli varlığım diye tanımladınız değil mi? Ama bugün belki çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bize gerek sosyal medyadan gerek efendime söyleyeyim bir takım dayatmalarla sanki anneliğin bir yük olduğu algısı özellikle gençlerde
1: evet, öyle
0: bir yerleşti.
1: İşte
0: bunun önüne geçecek işte düşünmek lazım. Anneliğin bir yük olmadığını, aksine anneliğin yani cennet annelerin ayağı altındadır sözü öyle sıradan bir söz değil. Tabii. Üzerine düşünülmesi gereken bir söz ve bunun kıymetini bildirecek işler yapılmak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu dayatmaların hakikati yansıtmadığını belki programlarımıza söylememiz lazım tabii diye düşünüyorum. Doğru mudur?
1: Çünkü sosyal medya bize bayağı bir farklı bir algı hani yerleştiriyor kafamıza, zihniyetimize. Hani diyoruz ki kadın şunu yapması lazım, kadın bunu yapması lazım. Evet. Aslında bunu da hani çocuklar sürekli ellerinde telefon izliyorlar.
0: Toplum bir
1: şey dayatıyor, onun peşinden ilerleyerek gidiyor ve bu bilgileri yanlış öğreniyorlar.
0: İşte bu hatanın düzeltilmesi için de birilerinin gayret göstermesi lazım. Onlardan biri de sizlersiniz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Peki teşekkür bugün ederiz. Yük olarak neyi görüyorlar? Mesela siz gençlerle birliktesiniz, hanımefendilerle birliktesiniz. Yük dedik ya, mesela öyle bir soru geçmişti aklımıza. Bugün genç kadınların ve annelerin omuzlarında sizce geçmiş nesillere göre yük olarak tanımladığınız şey nedir başkanım?
1: Yine az önce dediğim gibi çok iyi bir anne olma figürü. Yani
0: kusursuz çok anne kusursuz, arayışı.
1: Her şey kusursuz.
0: Bu sıkıntı olması. Doğru, katılıyorum.
1: Yani her şeyi kusursuz istiyorlar. Sen çok iyi çalışacaksın, hem çalışacaksın hem eve bakacaksın. Hem gideceksin sosyal aktiviteler yapacaksın. Hani toplumumuz biraz da hani bunu dayattığı için sosyal medyalarda vesaire. Hani kadınlar da yoruluyor, istemsiz yoruluyor ama bunun farkında da varamıyorlar yorulduğuna
0: dair. Şimdi daha net anladım ben de söylemenizi. Aslında bu toplumun dayatması değil. Evet. Bu sosyal medyada bizim sosyal medya mühendisliği yapan aslında insan mühendisliği yapanların belki de çok gizli ve aslında çok da iyi niyetle yapılmamış oyunlarıdır.
1: Tabii ki.
0: Bugün kusursuz eş, kusursuz anne, kusursuz çocuk arayışına biz bu dijital medyanın, dijital platformların dayatmasıyla girdik. Bu toplumun dayatmasından daha çok bir grubun mühendislik çalışması yaparak araması ama kusursuz anne yoktur. Kusursuz çocuk yoktur. Bu kusursuzluk arayışı aslında hoşnutsuzluğu oluşturduğunu biz de işte platform gereği akademisyenlerimize, sosyologlarımıza, psikologlarımıza incelediğimiz zaman karşımıza çıkan bu kusursuzluk arayışı memnuniyetsizliği bir getiriyor yanında. Bu sefer
1: memnun olmuyorlar hiçbir şekilde.
0: Olmuyorlar ve diyorlar ki benim eşim neden böyle değil? Evet. İşte benim çocuğum neden böyle değil? Halbuki o senin dünyadaki en büyük sermayen ve geleceğe bırakacağın en büyük mirasın.
1: Evet.
0: Sen onu kıyasladığın zaman kaybediyorsun zaten. Biz hani konuyu siz de öyle açtığınız için yani Kur'an ve ayetler üzerinden gittiğiniz için söylüyorum. Rum suresi 21. ayette Yüce Allah ailedeki huzuru tarif ederken hani aileyi tarif ederken aileyi huzurun liteskünü diye geçiyor ayette. Evet. Meveddet, sevginin ve rahmet. Rahmetin merkezi. Yani evlerimizi bugün huzur yuvaları haline getirmek. Eve girerken ayaklarımızın geri geri değil böyle oraya bizi güvenli sığınacağımız bir yer. Günün tüm yorgunluğunu efendim tüm stresini atacağımız bir yer olarak görmemiz lazım. Hanımefendilerinde, beyefendilerinde.
1: Evet.
0: Orada sevginin ve bütün kusurlarına rağmen birbirini seven insanlar olduğu yer olması lazım.
1: Aynen.
0: Diyor. Bunu kim diyor? Allah diyor. O zaman bizim de belki bunları önceleyen politikalar üretmemiz lazım.
1: Evet.
0: Bu dijital medyanın olumsuz etkilerinden belki insanımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı bilinçlendirmek lazım. Onun için de güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yok, ona şahidiz de bu açıdan çok kıymetli buluyoruz. Ve toplumda şikayet etmek kolay.
1: Evet.
0: Kıymetli başkanım, şikayet etmek en kolay iş. Hani bunu hanım günlerinde yapabiliyoruz, kahve köşelerinde yapabiliyoruz. Şikayet kolay. Ama bu şikayeti gidermek için ne yapabiliyoruz dediğimizde bu sadece TÜKVA'nın görevi değil. Bu sadece belediyenin, sadece valiliğin, işte efendim sadece STK'ların değil. Topyekün. Fert fert hepimizin görevidir diye düşünüyoruz. Onun için de bu konuda emek sarf eden, güç harcayan herkes çok kıymetli olarak görüyorum. O yüzden de iyi ki varsınız diyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki sizi en çok endişelendiren ailevi veya toplumsal mesele hangisi? Bugün hız ve haz çağında yaşıyoruz. Hız ve haz çağı diye tarif ediyor sosyologlar. En çok hangi değeri korumakta zorlanıyoruz diye sorsam?
1: Bunu yine veli okuluna vurgulayarak söyleyeceğim. Tamam. Birinci maddemiz aile içi iletişim. Bunu çok zaten ele aldığımız bir konu. Aile içi iletişimin eksik olduğunu düşünüyorum. Teknoloji sebebiyle de biraz hani teknoloji çok güzel bir şey aslında ama herkesi birbirinden de ayırabiliyor. Hani evet. Evlere gidiyoruz, herkes elinde telefon, herkes ayrı odalarda.
0: Gittiğinizde görüyor musunuz hocam
1: evet,
0: o? Evet,
1: çoğunu.
0: Değil mi? Yani siz ziyarete gidiyorsunuz ama evet. Telefon gene elden düşmeyebiliyor değil mi? Evin
1: hani oturuyoruz, böyle konuşacağız. Hani ben göz temasıyla çok konuşan bir insanım.
0: Evet.
1: Evet. Ama karşımda hani telefonla böyle bakıyor, konuşuyor. Hani sanki beni dinlemiyormuş gibi hissediyorum.
0: Ki evet.
1: Yani bunu bir de aile içerisinde o çocuk zaten hani küçükse direkt der ki bu beni umursamıyor. Annem babam beni umursamıyor. Gözüyle bakabilir. Ha bunun içinde ne oluyor? Aile içi zayıflıyor. Zayıflamaya başlıyor.
0: Çok doğru. Çok doğru. Ya sofralarımız
1: evet.
0: Bugün aynı sofrada oturup da aynı mekanı paylaşmayan insanlar evet. haline geliyorsak aynı evin içerisinde tabiri caizse biz çekirdek aile olarak sosyalleşemiyor farklı dünyalarda isek bu bir sıkıntı. Bunu düzeltmek için ne yapmak lazım? Eğitim önemli.
1: Eğitim
0: onun dışında
1: önemli.
0: Aklınıza bir şey geliyor mu hocam?
1: Onun haricinde neler yapabiliriz?
0: Farkındalığı artırmak belki. Yani ama
1: projelere katılabilirler aileler.
0: Evet, evet.
1: Çünkü hani biz de vakıf olarak yaptığımızda diyoruz ki çocuklarınızla birlikte gelin. Hani anne çocuk günü olsun. Orada birlikte bir etkinlik vesaire yaptığı zaman o yine aile içine güçlendiriyor.
0: Tabii.
1: Veli okulu yapıyoruz. Burada diyoruz ki hem anne hem baba birlikte gelsin. Çocuk da birlikte gelsin.
0: Evet.
1: Hani orada hocalarımız ne yapıyor? Anlatıyor. Anlatırken hem anne öğreniyor, hem baba öğreniyor, hem çocuk öğreniyor. Aslında onların üçüyle birlikte bir aktivitesi olmuş oluyor. Veya bir piknik yapıyoruz. Piknik yaptığımızda da hemen söylediğim aile olarak gelin. Hani bir şey kahvaltı olacak çocuğunuzu da kapıp getirin. Hani dışarıya bir gezme vesaire bir yere çağırdılar. Hani bazen diyorum aklıma birkaç velim geliyor. Onları arıyorum. Diyorum ki müsait misiniz? Hadi çocuğunu al gel. Hadi hep birlikte bir programa gidelim. Müzik etkinliğine gidelim. Hani bir de
0: birlikte vakit geçirelim.
1: Aynen birlikte vakit geçirelim.
0: Evet.
1: Hem benim için güzel oluyor. Sosyalleşmiş oluyorum. Hem de anne çocuk için. Hani aile için. Bir sorumluluk projesi gibi oluyor. Sosyalleşiyorlar teknolojiden. Hani bir 5-10 dakika bile olsa uzak kalmış oluyorlar.
0: Çok kıymetli Sayın Başkanım ve geçenlerde sosyal medyada bir kamu çalışması mı diyorlar ona rastladım.
1: Evet.
0: Çocukları alıyorlar sırayla. Önce aileleri alıyorlar düzeltiyorum. Önce aileleri alıyorlar ve ailelere soruyorlar. Biraz sonra işte küçük yaşlar 6'lı 7'li 8'li yaşlarda çocukları alacaklar. Ama önce ebeveynleri alıyorlar. Diyorlar ki biraz sonra çocuğunuza soracağız. Sizce en böyle mutlu olduğu ve sorduğumuz zaman aklına gelecek en böyle kendini iyi hissettiği ana olarak neyi söyleyecek diyorlar. Anneler babalar orada bu soruya cevap verirken genelde şunu söylüyorlar. Diyor ki ben çocuğuma çok istediği işte bir tableti almıştım. O gün çok mutlu olmuştu. Sorduğunuzda büyük ihtimal onu söyleyecek. İşte kızıma bir oda almıştık. Yeni kendi odasına eşyalar almıştık. onu söyleyecek vesaire diyorlar. Genelde cevaplar onlara alınmış pahalı hediyeler üzerinden geliyor. Biraz sonra ama çocukları aldıklarında istisnasız çok duygulanmıştım. Bir erkek çocuğu babasıyla güreştiği anı söylüyor. Hı hı. Bir küçük kız çocuğumuz annemle yemek yaptığım ve bana yemeği karıştırır mısın dediği o anı unutamıyorum diyor. Demek ki biz belki de çocuklarımızın mutluluğunu onlara sunduğumuz pahalı hayatlarda, pahalı hediyelerde verdiğimizi düşünürken o onun güzel mütevazi dünyasında, evet, çocuk dünyasında biraz önce sizin de böyle üstüne vurguladığınız anneyle geçirdiği zaman, babayla geçirdiği zaman, o birlikte paylaşılmış anlar, bu bir müzik dinletisi olabilir, hı hı, bu birlikte yapılmış bir aktivite olabilir. O anlar çocuklarımızın gönül dünyasında, hayal dünyasında müthiş etkiler yapıyor. Çok güzel bir çağrı yaptınız başkanım. Aman anneler babalar, gittiğimiz yerlere, bu güzel etkinliklere çocuklarımızı yanımıza götürelim. Hem sosyalleşmelerine hem de güzel anı biriktirmelerine yardımcı olur. Bir kültür transferidir değil mi aynı zamanda?
1: Eğer velilerimiz, hani izleyicilerimiz TÜGVE, evet, Kayseri sayfasını takip edip, hmm, oradaki etkinliklerimize, hani duyuruları çıkıyoruz. Perşembe günü de musiki grubumuz var.
0: Maşallah.
1: Lise koordinatörümüzün düzenlediği bir program. Akşam saat 8'de. Hani aileler, çocuklar gelip mesela, evet, müzik dinletisi. Evet, evet. Yani muhteşem şekilde geçiyor
0: Muhammed'in,
1: zaten. Evet, Muhammed Emin Başkanım.
0: Muhammed Emin biz Ağustos projesinde, şehir hastanesinde. Hani Muhammed Emin kardeşime rica ettik. O da ekibiyle beraber geldi. Orada hasta yakınlarına, 6 aydan fazla hastaları hastanede kalan, hı hı, hasta yakınlarına motivasyonla alakalı bir etkinlik yaptık. Bir saat, iki saat. Muhammed Emin kardeşim buradan selam ediyorum. O kadar güzel bir katkı sağladı ki başkanım. Oradaki ablanın, teyzenin, benim hayatım boyunca hayal ettiğim bir şeydi bu. Böyle bir etkinlik dediği an. Efendim oradaki mutluluk yaşanmaya değer ve ne zaman dediniz, kaçırmasınlar etkinlikleri.
1: Perşembe günü 23 Temmuz'da akşam. Evet. Sayfamızda zaten birçok programlarımız oluyor.
0: Takip etsinler.
1: Üniversite ekibimizin birçok yaptığı programlar oluyor. Ortaokul ekibimizin birçok yaz, evet, okuluyla başlamak üzere zaten Türkiye genelinde 600 bin öğrenci katıldığı bir program, yaz okulu. Muhteşem şekilde
0: 600
1: geçiyor.
0: 600 bin Türkiye genelinde,
1: evet,
0: değil
1: Türkiye
0: mi?
1: Türkiye genelinde 600 bin öğrencinin katıldığı bir program. Çeşit çeşit spor, eğitim, hani dini, yabancı dil vesaire, tüm hepsinin harmanlanmış şekilde, evet, evet, tüm programlar hepsi mevcut. Çok güzel eğlenceli, evet, geçen, evet, bir yaz okulu, evet, süreci. Hani aslında TÜGVE'ye bakılırsa tam böyle aile içi dinamiğini sağlayan programlar bence yapılıyor. Hani bu her birimi.
0: Evet, evet.
1: Yani ortaokul biriminden tutun kadın aileye, erkek birimine, destek eğitim birimine kadar hepsinde çeşit çeşit, evet, böyle etkinlikler oluyor. Hepsi de sosyal hayata yaklaştırıyor.
0: Evet. Biz bu bağlamda hem sizin özelinizde TÜGVE'mizi hem de bu konuda şehrimizde faaliyet ve emek gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyor. Efendime söyleyeyim, bereketli, güzel çalışmalar diliyoruz.
1: Amin,
0: ve yılmadan, eksiltmeden artırarak devam etmelerini istirham ediyoruz. Başkanım, bir aileyi güçlü yapan şey sevgi midir, iletişim midir, ortak hedef midir? Yoksa başka bir unsuru ekleyebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi sevgi, iletişim, ortak hedef. Üçü de aslında çok destekleyen bir kavram ama dördüncü kavram
0: nedir?
1: Güven.
0: Güven. Aa, güven. Evet.
1: Çünkü hani sevgi var, tamam, ama güven olursa ne oluyor? Güçleniyor. İletişim güçleniyor, sevgi büyüyor, ortak hedefler. Yani birbirlerini destekliyorlar orada. Ve hani nasıl desem, yenilmiyorlar gibi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hani bir arkasında duvar olur ya, güven. Hani o aileyi dinamikleştiriyor, yıkılmıyor. Ben öyle görüyorum.
0: Çok güzel söylüyorsun. Çok güzel söylediniz. Hazır sizi bulmuşken tabii aklıma birkaç soru daha geliyor. Böyle etkili soru ve merak ettiğim soru. Biz de saha araştırmalarına bulduk. Bugün gençlerin evliliğe sıcak bakmadığı, evlilikten uzak durduğu bir hakikat. İşte istatistikleri, TÜİK verileri. Hanımefendiler de bu yaşların evliliğe ilk adım yaşının ortalamalarının 27'leri, 28'leri, beyefendilerde 30'lara çıktığı gözüküyor. Bu birçok sosyolojik efendime söyleyeyim, olumsuzluğu bir beraberinde getirecek bir şey. Peki bunu tetikleyen şey nedir diye sorsak, hem bir genç hanımefendi olarak siz nasıl görüyorsunuz?
1: Bunu aslında iki şekilde cevaplayabilirim. Tamam. Birincisi sosyal medya üzerinden cevaplayabilirim.
0: Tamam.
1: Hani bazen Instagram'da izliyoruz, mikrofon uzatıyorlar.
0: Evet.
1: Hani sebebi nedir?
0: Evet.
1: Ekonomik kaygı.
0: Evet.
1: Birinci maddeyi her zaman bunu
0: %99 koyuyorlar. Bu çıkıyor karşımıza.
1: İkinci, benim gördüğüm ise sorumluluktan yani kaçma.
0: Çok.
1: Kesinlikle sorumluluktan kaçan bir...
0: Neden sorumluluktan kaçıyor?
1: Neden kaçıyor? Şu an yine teknolojiye geliyoruz. Yine sosyal medyaya, yine kusursuzluğa geliyoruz. Hani sosyal medya bize hani gerçekte fedakar olması gerekirken, hani fedakarlık ön planda olur evlilikte.
0: Evet.
1: Yani benim bildiğim bu şekilde. Evet. Ama ne oluyor? Sosyal medya kusursuz şekilde gösteriyor. Hani en güzel anıları gösteriyor. Hiç böyle kötü yok. Hiçbir şey kavga
0: problem
1: yok.
0: Problem çözmeye dair
1: yok.
0: Bir...
1: Hani problem yok ki. Hani bu şekilde gösterdiği için... Ama gerçek hayatta evlendiklerinde ne oluyor? Kavga ettiklerinde hani kusursuzdu? Hani problem, hani çözülecek bir şey yoktu? Aynen, hayal kırıklığını vuruyorlar biraz orada.
0: Bu hikayeleri de çok sık duyan kendine mesafe koyuyor diye düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok aslında
1: bir
0: güzel.
1: De sosyal medyada ben şunu görüyorum. Kadınlar mesela birbirleriyle tabağını yarıştırıyor. Çatalını, kaşığını, bardağını. Hani bu erkekler daha iyi bilir. Çünkü günden sonra geliyorlar, ne yapıyorlar? Evet. İşte diyorlar ki Ayşe de Fatma da işte diyorlar ki şunu tabağı çok iyi. İşte biz de alalım.
0: Evet.
1: Hani bunları da biraz empoze ettikleri için sosyal medyada.
0: Evet. Onda var, bende yok.
1: Ekonomik krize geçiyor aslında. Erkekler bu sefer parayı yetiştiremiyor. Çünkü hani yeter. Bu sefer boşanmalara gidiyor. Bence bu iki sebep unsur hani evlilikten
0: tüketim,
1: uzak tutuyor.
0: Tüketim psikolojisi çok artıyor. Evet. Çok güzel bir tespit. İkincisi, dediğiniz gibi biz çok küçük yaşlarda başlayıp sorumluluk vermeye, ufak ufak sorumluluk vermeyi evet. ihmal ettik. Otur oğlum ders çalış, otur kızım ders çalış. Aman sen işte şu sınavı kazan, başka bir şey beklemiyorum derken bir problem çözmeyle alakalı, yani bir sorumluluk vermeyle alakalı ihmal ettiğimiz gençlerimiz ilk problemle karşılaştıklarında kaçmayı tercih ediyor.
1: Kaçmayı tercih ediyor.
0: Bir abimizle, yaşı böyle ilerlemiş bir büyüğümüzle muhabbet ederken şöyle bir tespitte bulundu. Bizim zamanımızda dedi, masayı tamir etmek, evde bozulan bir şeyi tamir etmek diye bir şey vardı. Bir metafor söylüyordu elbette. Şu anda dedi yenisini almak revaçta. Çünkü her şeyin yenisi var karşımızda. Bu dedi algılar, hani böyle bir yaklaşımda bulundu. Biz ilişkilerimizi tamir etmeyi unuttuk dedi. Böyle evimizdeki eşyaların hepsinin yenisini aldığımızı tamir etmediğimiz için ilişkilerimizde de tamir etmeyi, onarmayı ihmal ediyoruz diye bir yaklaşımda bulundu. O da benim dikkatimi çekmişti. O yüzden çok kıymetli söylediğiniz, gerçekten önemli bir nokta. Hı hı. Bu noktayı belki bugün ebeveynlere bunu hatırlatmak lazım. Evlatlarımızı sorumluluk vermek açısından ve belki tartışmalarımıza şahit olmaması açısından itina göstermemiz lazım. Çünkü onlar da olumsuz etkiliyor, değil mi? Yani evde durmadan çatışmaya maruz kalan bir gencin sağlıklı düşünebilmesi veya evliliğe pozitif bakma ihtimali de azalıyor. O konuda kıymetli.
1: Yani bu sefer diyor ki ben zaten tekim, kafam rahat. Çalışıyorsa, maddi ekonomisi de varsa diyor ki niye evleneyim ki?
0: Maalesef.
1: Yani bu şey düşünce yapısında oluyorlar.
0: Evet. Peki bir genç hanımefendi olarak, işte TÜGVA'nın kadın ve aile koordinatörlüğü başkanı olarak, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı sizi umutlandıran, hani şu andaki gelişmeleri gözlemle umutlandıran şey olması lazım, çünkü bir umudumuzun olması lazım. Evet. Endişelendiren şey desem birkaç, hani birer cümleyle ne dersiniz?
1: Endişelendiren,
0: umutlandıran, ikisine de örnek veren. Ben şu konuya umutlanıyorum.
1: Umutlandıranla başlayayım isterseniz. Evet, evet. Gençlerin gönüllü olması, STK'larda olması, hani bu renkli renkli yelekler giyinip sokaklarda hani gezmeleri, o beni çok çok umutlandırıyor. Diyorum ki hani tamam, ülkesine, aynen,
0: çok güzel.
1: Ülkesine, vatanına, milletine demek ki doğru düzgün insanlar, çocuklar yetişiyor. Yani bu yönden umudum benim çok çok üst seviyelere çıkıyor. Umudumu kaybettiren de akran zorbalığı. Akran zorbalığı da şu şekilde, aileler bazen çok serbest bırakabiliyor çocukları. Bazen hani ilgilenmiyorlar.
0: Benim çocuğum yapmaz öyle diye.
1: Aynen, benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum küfür etmez. Benim çocuğum hani madde kullanmaz. Hani bu şekilde çocuğuna hani güvenmesi gerekiyor. Hani evet. Güven zaten en basit şey, hani en olması gereken şeydir, ama hani bazı kısımda o güveni bile zedeliyorlar. Hani evet. İlgilenmeyen aile gördüğüm zaman ben ümitsizliğe kapılıyorum. Çünkü diyorum ki eyvah, bu çocuk hani evet. kendi bozulacak. Evet. Hani en azından STK'larda gördüğümde mesela bazen şey oluyor. Hani çok böyle zıt karakterde bir çocuk oluyor. STK'ya geliyor, oturuyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, programlarına katılıyor. O zaman içim ferahlıyor. Diyorum ki hani en azından aile ilgilenmiyorsa STK'da diyorum. Hani bir arkasında birisi var.
0: Evet.
1: Hani destekliyor, düzeltir bu çocuğu. Daha iyi yerlere getirebilir. Ve o şekilde de olan çok çocuk da var.
0: Evet. Evet.
1: Yani birçok STK'da gördüm, yaşadım. Çünkü küçüklüğümden beri ben de STK'ların içerisinde olduğum için. Hani birçok insanı görüyoruz. Hani ailesi ayrılmış oluyor mesela. Ayrıldıktan sonra çocukla hiç ilgilenmeyen veliler oluyor, aileler oluyor. Bu çocuklar da ne yapıyor? Hani bazen STK'lara geliyorlar. Hani diyorlar ki biz bir koli taşıyalım, şunu yapalım. Hani bir şeyler yardım edelim vesaire. O zaman içim, gönlüm ferahlıyor. Diyorum ki tamam bu çocuk.
0: Bir umut var.
1: Evet. Aynen, bir umut var bu çocukta.
0: Çok güzel. Peki şu anda bir yetkiniz olsa, diyelim ki Türkiye'de ilgili bir bakanlığa gelseniz, ilk değiştireceğiniz, kanunla değiştireceğiniz, aile üzerine uygulayacağınız politika ne olurdu? Öyle bir yetki olsun, şikayet etmek kolay. Şimdi şikayet edelim. Kolay ama bu yetkiye sahipsiniz. Bunu genelde üniversite gençleriyle buluştuğumda bu soruyu soruyorum. Çünkü gerçekten şikayet ediyoruz da.
1: Evet.
0: Şikayeti giderecek bir politikamız var mı? Bir çözüm önerimiz var mı kısmında? Önemli diye düşünüyorum. Size böyle bir yetkiniz olsa.
1: Aile Bakanlığı'nı isterdim.
0: Aile Bakanlığı'nı aldık. Neyi değiştiriyoruz hocam?
1: Aile içi yine değiştirmeyi isterdim. Ekstra değerler eğitimini değiştirmek isterdim. Çünkü değerler ve aile içi mi, hani aile içi birleşimi zaten ortak bir konu.
0: Evet.
1: Ve güçlü aile, hani güçlü nesil demek, güçlü toplum demek. Ve ben bunları değiştirmek
0: güçlü
1: isterdim.
0: Güçlü aileyi oluşturmak için. Aynen. Önündeki engelleri
1: açmayı isterdim. Yani onları
0: açmayı, bu engelleri iyi anlamayı. Eğer kanun maddeleri içerisinde bunu zorlayan, hatta kötüye götüren bir şey varsa onları değiştirmeyi.
1: Evet.
0: Çok güzel. Evet, böyle duygularımız olması lazım. Şimdi şöyle işte bu 90 küsürüncü program, elhamdülillah güzel güzel programlar yaptık. Şöyle bir şey sorayım istedim. Bir cümleye başlayayım, devamını siz getirin bir cümleyle diye. Böyle birkaç soruluk bir şeyler yapalım bundan sonra gelen konuklarımıza diye düşündüm. Boşluğu siz doldurun. Keşke her genç nokta nokta. Buyurun.
1: Keşke her genç değerini başkalarının onaylamasını değil de kendi karakterine, inancına göre ayarlamasını isterdim.
0: Güzel, çok güzel.
1: Çünkü değer, ilk önce kendisine değer vermesi lazım insanın. Çünkü başkalarına hani kimse değer vermez.
0: Onaylanma ihtiyacından daha çok karakterin oturması.
1: Evet.
0: Çok güzel hocam ya. Çok güzel. Peki bir nokta nokta sorumuz daha gelsin. İyi bir annenin ilk özelliği nokta nokta olmalıdır.
1: İyi bir anne de çocuğuna liman olması lazım, sevgi vermesi lazım.
0: İçine o tadı.
1: Çünkü hani çocuklarda şunu da görüyoruz. Bazen anne baba sevgisi olmuyor, dışarıda başkalarından o sevgiyi arıyorlar.
0: Evet. Çok, o kadar kıymetli bir şey söylediniz. Biz de gerçi programlarımızda genelde hep kendi bir araya geldiğimizde o danışmanlarımıza bunu söylüyoruz. Özellikle baba sevgisi tatmamış kız çocuklara.
1: Evet.
0: Lütfen dedik, babalar

0: kızlar başka hani figürlerde arıyor.
1: Evet.
0: Hani anne baba sevgisi olmayan çoğu kız hep erkek arkadaşı bulma ümidinde. O erkek diyor ki bana sevgi vesaire bulur. Evet. Bu sefer şiddet görenler oluyor. İşte dediğim gibi bağımlı mıyıza geliyor. Madde bağımlılığına kadar gidiyor.
1: İşte bu çok hassas bir konu. Gerçekten rol modelleri, evet, ilk rol modelleri kişinin anne ve babasıdır. Onların da kendini iyi bir rol model olma yönünde yetiştirmesi, geliştirmesi lazım. Çünkü biz iyi rol model olamaz isek, iyi rol modellerle karşılaştıramazsak bu sefer menfi rol modeller edinebilir, evet, ve o zaman çok da istenmeyen sonuçlar olabilir. Hı hı. Bu konuda ailelerin, aile okulunda da o farkındalığı oluşturmaya çalıştığınız gibi dikkatli olması lazım. Ne güzel oldu, çok güzel bir program oldu. Efendim söyleyeyim, biz de çok mutlu olduk. Programımızın formatı gereği işte bir mektup yazacağız şu anda. Efendim söyleyeyim, bundan yıllar sonra ileride efendim söyleyeyim gençlere, çocuklara, belki kendi torunlarınıza, belki görmeyeceğiniz torunlarınıza, torunların çocuklarına bir mektup yazalım ve onlara ulaşacağına inanalım. Diyelim ki bu onlara bu mektup gidecek ve okuduklarına diyecek ki ya Nisa nenemiz ne güzel söylemiş, bize kadar ulaşmış bu not diyeceği o not ne olurdu? Buyur.
0: Geleceğe şöyle bir not bırakmak isterim. Hatta herkese kısaca şöyle bir sevgili anneler, gençler, babalar, hani ilk baştan beri anlattığım konu aile içi iletişim. Yani birbirlerine güven olması lazım, saygı olması lazım, birbirlerini dinlemeleri lazım. Dinlemeden çünkü hiçbir şey olmuyor. Hani sevgi dinamiği çöküyor, değil iletişim mi? Çöküyor. Hani ortak hedefler hepsi çöküyor. Hani bunun ilk başı birbirlerini dinlemesi lazım, birbirlerine kollamaları lazım. Kendi değerlerini bilmeleri lazım. İlk başta en temel şey kendi değerini. Hani kendi değerini bilirsen yani herkes senin kıymetini anlar bilir. Hani sen kendine güvenmezsen ben yapamam, başaramam dersen başaramazsın. Hani dediğim gibi ilk önce karakteri oturtturmak lazım. Bunu derim.
1: Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, evet, yüreğinize sağlık. Geleceğe mektuplar serimize böyle güzel, nadide bir bölüm armağan etmiş olacağız inşallah. Biz de geleceğe mektubumuzu bu parçasında bu bölümde yaptık. Size teşekkür ediyorum. Programı nihayetlendiriyorum inşallah.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Hem vakfımızı tanıtmış olduk. Hem aile konularımıza değinmiş olduk. Hani derdimiz neyse onu dökmüş, evet, olduk aslında. Evet. Dertliydik çünkü. Derdimizi açıklamış. Evet. Bu sizin aslında söylediğiniz süreyi.
1: Dertsizseniz orada, dertsizsiniz. Hocam evet. Allah derdimizi, güzel dertlerimizi, hı hı, sahaya da uygulayacak cesaret, güç, aksiyon nasip etsin bize.
0: Aslında ben burada Vefa Başkan'a da teşekkür etmek, evet, istiyorum. Çünkü kadın, evet, aile gibi bir birimin sorumluluğunu güvenerek vermiş bulundu. Evet. Bunu da layığıyla yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
1: Evet, biz şahidiz, görüyoruz, güzel yapıyorsunuz. Vefa Başkan'a da selam ediyoruz burada. Kıymetli dostlar, geleceğe mektuplarda bu hafta genç bir hanımefendiyi TÜGVA'mızın aile ve kadın koordinatör başkanını konuk ettik. Konu gene döndü dolaştı. Aile içerisindeki sevgiye, saygıya, efendim söyleyeyim, güvenli alanların oluşturulmasına, bir insanın değerleriyle donatılmasına ve kendine olan özgüvenini diri tutmasına geldi. Bugün de kendimize böyle güzel notlar bıraktık. Allah ömür verir de önümüzdeki hafta yine hayatta olursak yine güzel bir konu ve konuk ile karşınıza olmak duasıyla o vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 90 65. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352

0: 0352-222-5168. Kiraz Eczanesi Yeşil Yurt Mahallesi 0352-513-3196. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-326-6262.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
2: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye deri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştı. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op. 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı A.C.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, abua fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

0: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
2: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 90 65. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 51 68. Kiraz Eczanesi Yeşil Yurt Mahallesi 0352 513 31 96. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 62 62.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
0: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Bey'ler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye deri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: C Coğrafi İz başlıyor.
6: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez, çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyim de konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yörede evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafi iz. Ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Coğrafi iz sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emineddin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Emineddin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Emineddin Mikail aslında Rum asıllıydı. Yani Anadolu'lu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü Maliye Bakanı Saadettin Ebu Bekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Emineddin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Emineddin Mikail'de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Emineddin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıç Arslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Emineddin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Emineddin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Emineddin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretime tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 90 65. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 51 68. Kiraz Eczanesi Yeşil Yurt Mahallesi 0352 513 31 96. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 62 62.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Bey'le karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Teoman Alpay. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız kendi bestelediği eserleri kendisi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

0: Teoman Alpay, Mart 1932 tarihinde Çanakkale'de doğar. Annesi Zehra Hanım, babası ise dava vekili Ahmet Alpay'dır. 18 Mart İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okuduktan sonra liseyi Balıkesir Lisesi'nde bitirir. 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon bölümünden mezun olur.
1: Hangi gönül ustadır?

Sanatçı, Ankara'da Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde memurken Ankara Radyosu'nun açtığı UT sınavını kazanarak radyonun saz sanatçıları arasına katılır ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirir. Kendi dalında aşama kaydederek Türkiye'nin en genç yaşta Ankara Radyosu Türk Müziği Yayınları şefi olur. Bu süre zarfında bir arada Erzurum Radyosu müdürlüğü yapar.

Teoman Alpay'ın seslendirdiği Nasıl Geçti Habersiz isimli eseri 1972 yılının şarkısı seçilirken sonraki yıllarda Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Gurbet içimde Bir Ok, Her Şey Bana Yabancı, Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir, Sarmaşık Gülleri eserleri yine yılın şarkıları seçilmiştir. 1980 yılında Türk müziği alanında son 10 yılın en iyi bestecisi seçilen Teoman Alpay, 1997'de İstanbul FM dinleyicileri tarafından Teoman Alpay'ın Kalbimi Kıra Kıra isimli eseri en beğenilen eser seçilmiş ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Altın Plaket ödülü almıştır.

1967 yılının Eylül ayında Teoman Alpay'ın sözlerini yazdığı Bir Şarkısın Sen Samanyolu şarkısının bestesini Metin Bükey yaptı, Berkant Akgürgen seslendirdi. Samanyolu adlı bu şarkının 45'lik plağı 2 milyonun üzerinde rekor satış yaparak Berkant Akgürgen'e platin plak kazandırdı. Samanyolu, Berkant Akgürgen'le özdeşleşir ve günümüzde bile hala popülerliğini koruyan bir Teoman Alpay parçasıdır.

Teoman Alpay'ın eserleri yurt dışında özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da çokça çalınmıştır. Teoman Alpay 1970'ten sonra Çanakkale'ye yerleşir ve DSİ idaresinden emekli olur. Çanakkale Belediye Meclisi'nin 9 Haziran 1992 tarih ve 567 sayılı kararıyla Esenler Mahallesi'nde bir caddeye Teoman Alpay'ın ismi verilir.

Ömrünün son günlerinde diyabet hastalığından kaynaklanan damar tıkanıklığına bağlı kangren nedeniyle 22 gün Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınır ve sağ bacağı kesilir. Teoman Alpay 13 Şubat 2005 tarihinde Çanakkale'de 73 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının vasiyeti üzerine Çanakkale'deki mezarının başında klarnetle "Ölürüm Türkiye'm" isimli parça çalınmıştır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı, bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu'nu yönetir. 88'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucu şefliğine getirilir, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürür. Sanatçı son olarak Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapar.

31 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenir.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26. Dünya Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 336 90 65. Fazilet Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 51 68. Kiraz Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0352 513 31 96. Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 62 62.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

Radar 80'ler. O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Ağla

kaybedilecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz olmaz. Nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz. Bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce.
1: Yok sensiz olmaz. Nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretime tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç'la İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Bey'ler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.